0: genelde çok yüksek olur.
1: Benimki bitti.
0: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
1: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
0: Aferin sana.
1: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
0: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız, tebrik ederim.
1: Bitti. Elhamdülillah, bütün işleri bitirdim anne.
0: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
1: Yok, istemem. Başka işlerim var.
0: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
1: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
0: Ciddi bir iş.
1: Çok ciddi. Elhamdülillah, benimki de bitti.
0: Tekrar ister misin canım?
1: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık. Eyvah.
0: Ne oldu?
1: Halam gelecekti.
0: Evet, gelecek.
1: Koş Eren, işimiz var.
0: Ne oluyor bakalım?
1: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
0: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
1: Ama anne.
0: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
1: Bu kez otelimiz çok güzel olsun. Her zaman güzel oluyor zaten Eren. Evet ama bu kez güzel, en güzel olsun. Tamam. Ben kapıda karşılarım. Ben de kolonya döküp şeker tutarım. Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın? Buldum. Misafir odası. Hadi gidip bakalım yerinde mi? Oda mı? Evet. Koş. Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama. Geçen sefer sen oldun ya akıllım. Ama o zaman halam gelmemişti ki. Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok. Tamam. Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı. Not alıyorum efendim. Okunmuyor liste. Şimdi? Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim. Hemen not çiziyorum. Tamam, çok iyi not çizdin. Başka? Oyuncak? Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
2: Tencere, tabak.
1: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
2: Tamam o zaman.
1: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
2: Anne.
0: Efendim canlarım.
1: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
0: Mercimek çorbası.
2: Başka?
0: Köfte.
1: Başka?
0: Pilav.
2: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
1: Biraz da iş konuşalım.
2: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
0: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
2: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
0: Okurum tabii.
1: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
0: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
2: Şimdilik bu kadar.
1: Müşteri alamız için çiçek toplamayı unuttuk.
2: Olamaz.
1: Koş.
0: Koşmadan.
2: Hadi toplayalım.
1: Unuttuk.
2: Neyi?
1: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
2: Buldum. Hemen gidip getireyim.
1: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
2: Geliyorum.
1: Kamyonu neden getirdin ki?
2: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
1: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
2: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
1: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
2: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
1: Yarısı da çok. Yine üzülür.
2: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
1: Ben hemen geliyorum.
2: Kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
1: Ay, kafam acıdı.
2: Benim de.
1: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
2: Kelebek kovalıyordum.
1: Annem koşmayın demişti.
2: Haklıymış. Bak düştük.
1: Hadi kalk.
2: Tamam. Özür dilerim abla.
1: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
2: Geçti bile.
1: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
2: Vazo mu?
1: Vazo, vazo. Zavo. Tamam, hadi toplayalım.

0: Emin buradaydı, anne yok olmuş.
1: Allah Allah. Uçtu mu bu çocuk?
0: Geldim geldim. Uçtum sandık. Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
1: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni. Biz halama kale yapmadık.
1: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren? Hala kalesi. Hadi koş.
1: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
0: Acelemiz var anne.
1: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
1: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
1: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
1: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
0: Oldu mu?
1: Harika oldu.
0: Bana bakın, bana bakın.
1: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
0: Anlaştık. Hoş geldin. Kimse yok. Zili duyduğuma eminim.
1: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
2: Sürpriz.
0: Hala.
1: Buyurun.
3: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
3: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
1: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
0: Kolonya?
4: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
3: Bana yok mu?
0: Var tabii. Almaz mısınız?
3: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
0: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
4: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: Bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı?
3: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakoçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Ah, kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat, işler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler neydi ayetler?
4: Hocam çalışmadın mı yoksa?
5: Aa, olur mu öyle şey?
4: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: İçim. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama dememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: olamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası.
1: Ha? Baba?
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen... Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
3: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver. Bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil. Geç olur bir gün yoksa.
4: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

Spor yap, güçlü ol.

0: Selam.
1: Selam.

Ah!

三，嗯，

0: Honey, honey.
1: Yeah,
0: must.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Aa, yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: Bir, iki, üç.

0: Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
1: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır hayır, hala bir tuhaflık var.
3: Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
0: Tabii ya.
1: Anladım.
0: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
1: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu. Burnu yok.
1: Burun çok önemli.
0: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
3: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Burnuna havuç takmalıyız.
1: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes kes.
3: İşte havucumuz kös kösten.
0: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
1: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
0: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun, durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
1: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
4: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
3: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
0: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
4: Efe, evladım.
0: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
4: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
0: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Göz göz. Neredesin?
6: Hey.
5: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
5: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
7: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
6: Temtem, dön.
5: Tam isabet.
6: Bu nedir?
7: Yumurtalı köstebek.
5: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu gıt gıtın ayak izi.
2: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
1: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
3: Bakın bir ayak izi daha var.
1: Bu ayak izi kime ait acaba?
2: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
1: Keşke.
0: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
5: dostum. Bu yumurtalar senin mi?
6: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
5: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
6: Ay. Kaç kaç kadalıyacak.
5: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
0: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
2: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
1: O zaman kim?
5: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
6: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
5: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
1: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
2: Gidip bakalım.
1: Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
1: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Ah! Durun! Burası!
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
5: Hop hop hop!
6: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
5: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
6: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görev de başarılı.
5: Epey yorulduk bugün.
6: Bolca da gagalandık.
5: Haklısın. Şu. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
6: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
7: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
6: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
2: Bir yeri işaret ediyor.
1: Biri Temtem, diğeri de Ozan.
8: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
8: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
3: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
8: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
8: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
3: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak.

0: Güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok...

0: olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: Parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
1: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
1: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
1: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ادامه دین.
1: بو تام بینی میشیم.
0: İşte benim ekibim.
2: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
2: He, ne demezsin.
0: Kestik.
2: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
2: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
2: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
2: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
2: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
2: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim.
3: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
2: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil mi ya? Bakayım.
0: Ben de bakayım Tilki.
1: Dur sana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur. Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
1: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor. Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.

0: Evet. Nereden başlıyoruz?
1: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam, teleskop.

0: Ben de yükseklik korkusu var.
1: Sıkı tutun o zaman.
2: Sakın bırakma beni kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın kurye.
1: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
2: Evet benim sevgili.
1: Tilki.
2: Tamam tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
1: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.

0: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
1: Çok haklısın, ne diyeyim?
0: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
1: Profesör!
0: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
1: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
0: Bilmem, merak ettim.
1: Allah Allah! Uzanamıyorum!
0: Dur dur! Harika bir fikrim var.
1: Profesör!
0: Profesör!
1: Profesör! Hey, profesör!
2: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
0: Profesör!
2: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
1: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
1: Duramıyoruz.
2: Çocuklar, iyi misiniz?
1: Oy, iyiyim, iyi.
0: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
2: Oh, çok şükür.
3: Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
1: Haklısınız profesör.
2: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim.
3: Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
1: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
0: Aslında ben pek de üşümemiştim.
1: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
0: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
2: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
1: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
2: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
2: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz, bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
0: Biz kazanacağız.
2: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
1: Peki nereye gidiyoruz?
2: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
0: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
2: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır. Şaşkın.
3: Yani doğru bildin demek istedim.
0: Ha, anladım.
1: Hadi Kaşif'i çağıralım.
0: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz.

0: Buldunuz değil mi?
1: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna. Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
1: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Haydi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo!

0: Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodu'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodu, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
1: Müştebe abi! Selamünaleyküm Müştebe abi.
0: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
1: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama... Hiç sorma.
2: Abiciğim iyisin inşallah.
1: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
3: Tamam tamam, haklıymışsınız.
1: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
1: İsmail bunları görünce dayanamadı.
3: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
1: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müştebe abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Aleyküm Müştaba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müştaba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yokmuş Deba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Meto, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba, bir baksan.
2: Sabreden derviş.
3: Muradına ermiş.
4: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç tane sehpa.
1: Kaç tane de sehpa?
3: Yine ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: bir nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bin yaşa.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet!
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız Çufu ile ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

richtig. Hat er heuer lassen.

0: Yine ne oldu şaşkın?
1: Mahvolduk patron, mahvolduk. Yeni bir hayvan çetesi gelmiş şehre.
0: Ne? Benim bölgeme ha? Hemen adamları topla, hepsini kovalım.
1: Gücümüz yetmez patron, çok büyük hayvanlar.

0: Ne kadar büyük?
1: Birinin boyu apartman kadar. Biri çok şişman. 100 tane tosun kadar. Hele biri var ki aynı Cesur'a benziyor. Ama 10 katı büyüklüğünde. Ufacık Cesur'la baş edemiyoruz. Onu nasıl kovacağız?
0: Görelim bakalım şu hayvanları.

0: Bunlar çete falan değil, insanların esiri olmuşlar. Bizlik bir durum yok.
1: Hadi atla!
0: Aha! Ama bir dostumuzu bu insanlarla tanıştırmalıyız. Yeleli hayvanlara karşı davranışlarını çok beğendim.

0: Hayır, niye beni gönderiyorsun ki? Gel kendin söyle ne söyleyeceksen. Evet arkadaşlar. Öncelikle sizi sevdiğimi bilmenizi isterim.
1: Tamam şaşkın, konuya gel. Niye geldin?
0: Niye gelmiştim? Buldum. Sarp seninle barış anlaşması yapmak istiyor.
1: Niye kendi gelmedi o zaman?
0: Sana güvenemedi. Tarafsız bir bölgede seninle teke tek görüşmek istiyor.
1: Nereymiş bu tarafsız bölge?
0: Dicle'nin kenarındaki çayırlık alan. Yarın 2'de.
1: Tamam, kabul.
2: Cesur, emin misin? Bu bir tuzak olabilir.
3: Kesin tuzaktır.
4: Bence gitmemelisin.
1: Haklısınız. Ama ya gerçekten barışmak istiyorsa? Bu duruma bir son vermeliyiz artık. Tehlikeli de olsa şansımızı denemeliyiz.
5: Cesur, camiyle keyfiniz yerinde mi?
1: Bunları konuşmak için mi çağırdın?
5: Ya hiç hal hatır sormayalım mı?

0: Tostun ne yapıyor peki, iyi mi? Diyet yapacağım diyordu. Kilolarından kurtuldu mu?
1: Artık konumuza gelebilir miyiz?
2: Yaşasın. Yavru bir aslan buldum.
0: Şimdi konuya gelebiliriz Cesurcuğum. Sen bu şehirden gidiyorsun. Cami de benim oluyor.

0: Sen o hayvansın. Ormanların kralı. Ben de Cesur. Ulu caminin kralı. Tanıştığımıza memnun oldum. Bak, bu da benim yelem. Senin adın ne?
1: Benim adım Josiri. Ama artık ormanların kralı değilim. Bu insanların elinde basit bir oyuncağım.
2: Ben de Zuri. Ormanların en büyük hayvanı.
3: Ben de Lela. Ormanın en uzun hayvanı.
4: Ben de Taş. Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Senin bir özelliğin yok mu?
4: Olmaz olur mu? Ormanın en pijamalı hayvanı.
0: Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizi kurtarabilirim buradan.
1: Kurtardıktan sonra ne yapacaksın?
0: Tekrar ormanlarda yaşayabilirsiniz.
1: Maalesef artık bu mümkün değil. Yıllardır bu kafeslerin içindeyiz. Ne koşabilir?

0: ne avlanabiliriz.
1: O zaman sizi Ulu Cami'ye götüreyim. Çok büyük bir avlumuz var. Gerçi Zuri'yi kapıdan geçirmek biraz zor olacak ama bir şeyler düşünürüz.
2: Beni doyurabileceğine emin misin ufaklık?
0: Biz artık buraya aitiz.
1: Tamam o zaman, bana müsaade. Görüşmek üzere.
3: Nereye gittiğini sanıyorsun bakalım?
4: Hey, yavru aslan kaçıyor, yakalayın.
5: Üzülme Cesur, zamanla alışırsın.
1: Ben alışmak istemiyorum, arkadaşlarımı istiyorum.
6: Ben dedim ama gitme diye.
7: Öyle olacağı belliydi.
8: Heyecan arayan kedilerin sonu böyle olur işte.
9: Arkadaşlar, bunların Cesur'a bir faydası yok. Sirk şehirden ayrılmadan onu kurtarmalıyız.
7: İkimiz gizlice sirke kadar gidebiliriz.
9: Tamam, gidelim ve elimizden geleni yapalım. Cesur, Cesur.
1: Beni kurtarmaya geleceğinizi biliyordum.
9: Evet, birazdan da bıyıklı gelir. Ama bu kilidi nasıl açacağız?
1: Anahtarlar şu girişteki adamın cebinde.
9: Tamam, ben hallederim.
7: O kadar korkunç muyum ya?
4: Hey! Çekil oradan!
2: Çok özür dilerim Cesur. Bir çuval inciri berbat ettim. Ama inan bilerek yapmadım. Ne yapayım, farelerden çok korkuyorum.
1: Tamam, önemli değil. Başka bir yolunu buluruz.
2: Lütfen hatamı telafi etmeme izin ver. Bu sefer ben de sana yardım etmek istiyorum.
5: Ben de!
2: Ben de!
0: Evet Cesur. Madem arkadaşlarını bu kadar seviyorsun, biz de sana yardım edelim.
1: Harika. O zaman planımı dinleyin.
4: Demek bu kadar heveslisin. Gel bakalım, göster marifetini. Atla. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Hadi atla. Atla!
0: Korkma Cesur, atla. Unutma, sen de bir aslansın.
4: Aferin oğlum. Akşamki gösteriye hazırsın.

Sayemizde meslek öğrendi bak.

0: Dikkate Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
4: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlike.

Dikkatli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Kaydırak, çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet, çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo, şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bari silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Salih orada da yok yine.
2: Gelir birazdan. O değil de Mustafa şimdiye kadar gelirdi. İnşallah önemli bir şey yoktur.
3: Selamun aleyküm millet.
0: Aleyküm selam.
3: Gittiniz diye çok korktum ama şükür.
0: Neden geç kaldın böyle? Yine çamur falan mı çıktı yoluna?
2: Ağzından yel alsın garip.
3: Yel mi? Ne alaka?
2: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim Salih.
3: De hadi de.
2: Söylediği kötü söz rüzgarla birlikte uzaklara gitsin. Gerçekleşmesin anlamında.
3: Amin o zaman kardeşim. Ağzından yel alsın. Ta dünyanın öbür ucuna kadar götürsün.
0: Amin.
3: Neden geciktiğime gelince. Hemen gösteriyorum. Bir saniye. Tadam.
0: Telsiz.
3: Evet. Nihayet abimden izin almayı başarabildim. Çok işimize yarayacak.
2: Abin hiç izin vermezdi normalde.
3: Emanetin ne olduğunu biliyorum abicim. Güven bana dedim, verdi. Karizmamdan etkilendi sanırım.
0: Karizmatik kardeşim benim.
2: Dikkatli kullanırız tabii. Emanet sonuçta. Mustafa, hasta mı oldun?
4: Yani tam hasta değil.
0: Hasta olmak üzere misin?
4: Yani
3: ne olur ne olmaz. Kimseye bulaşmasın diye maske takmış demek ki kardeşim.
2: Kral hareket. Geçmiş olsun.
0: Bayram Hoca da

0: ekip tamamdır. Tam vaktinde.
1: Evet gençler, yeni parkurumuzu denemenin zamanı geldi.
0: Hadi hemen gruplara ayrılalım.
1: Bu kez bireysel olarak ve zamana karşı yarışmış olacağız.
2: Olur hocam, ben varım. Kayarcasına koşarım ve en kısa sürede yanınızda olurum.
1: Hadi bakalım, inşallah.
3: Ama hocam.
1: Efendim Salih.
3: Telsizler.
1: Oo, çok havalı.
3: Ama bireysel olunca telsiz kullanamayız ki hocam.
1: Bir dahaki sefere inşallah.
3: Tamam hocam.
1: İşte haritamız bu. Harita yardımıyla hedefleri en kısa sürede bulacaksınız. Hedef noktalarındaki turuncu beyaz bayrakların altına bu kez renkli legolar koyduk. 8 hedeften 8 renk legoyu en kısa sürede getiren kazanır.
2: Tamamdır hocam.
0: Kim başlıyor?
3: Ben.
1: Yetişmene sevindim Ali. Hoş geldin.
3: Babam yetiştirdi hocam. Bensiz oyunların tadı çıkar mı?
4: Çıkmaz.
1: Çocuklar, hadi zaman kaybetmeyelim. Akşam namazına camide olacağız inşallah. Al bakalım Ali. 8 bayraktan 8 Lego'yu al gel. Zamanla yarıştığını unutma. Hazır mısın?
3: Hazırım hocam.
1: Hadi o zaman. Kronometre başladı. Ali'den sonra kimdi?
2: Benim hocam.
1: Ali yeterince uzaklaştığına göre seni gönderebiliriz. Birbirinizi takip etmek yok.
2: Tamam hocam, ben hazırım.
1: Hadi o zaman, süren başladı.
3: Hocam sıra bende ama önce telsizleri galibe vereyim. Sana zahmet, çantama koyar mısın kardeşim?
0: Tabii ki, hadi sana başarılar.
1: Tam tamına 14 dakika 53 saniyede parkuru birincilikle tamamladın Galip. Tebrik ederim. Diğerleri nerede kaldı?
0: Hepsi geliyor hocam. Yolda gördüm.
1: 15-26. Selim, ikincisin. 19-23. Salih, üçüncüsün. 20-23. Mustafa, dördüncüsün. Hepinizi tebrik ederim çocuklar. Çok güzel bir iş çıkardınız.
4: Sağ olun hocam.
1: Ali nerede kaldı?
3: Koşarken legolarını düşürmüş hocam. Sanırım onları topluyordur.
1: Tamam, sağ ol. Biraz soluklanın. Ali gelince ödül töreni ardından istikamet cami.
3: Ben şurada sizden biraz uzakta oturacağım arkadaşlar. Maske bir indirmek istiyorum da.
0: Ne demek kardeşim, rahatına bak. Ali, birinci olduğunu sanıyorsan olmadı. Neden bu kadar mutlusun?
3: Anam!
1: Neyin var Ali? Canın mı yandı?
3: Ali! Ama Salih abi, ben ne yaptım ki?
0: Daha ne yapacaksın? Kırdın işte.
1: Çocuklar.
3: Bilerek yapmadım ki. Hep Mustafa abi yüzünden.
0: Benim yüzümden mi?
3: Yüzündeki o komik sevince yüzünden her şey.
1: Herkes bir sakin olsun bakayım. Mustafa, sivilcene mi güldü Ali?
2: Sana ne oldu kardeşim? Burnun nerede? Tövbe estağfurullah. Sanki sivilce burnunu ele geçirmiş gibi.
1: Gülmek yok çocuklar. Olur bazen böyle şeyler.
3: Gördünüz mü hocam? Doğru söylemişim.
0: Ama hocam, abim çok kızacak. Üstelik bir daha da vermeyecek.
3: Özür dilerim Salih abi.
0: Esas ben özür dilerim Salih.
3: Sen mi?
0: Evet ben. Sen bana telsizleri verdiğinde onları çantana koymam gerekiyordu. Aceleyle yere bıraktım. Sonra da unuttum. Ali'nin suçu yok. Esas hatalı olan benim. Çok özür dilerim.
1: Aferin Galip. Doğruyu söylemen çok güzel bir davranış. Peygamber Efendimiz doğruluktan ayrılmayınız buyuruyor. Sen de onun küçük ümmeti olarak bu sözü yerine getirmiş oldun.
0: Daha dikkatli olmalıydım hocam.
3: Ben de herkesten özür dilerim. Hasta olduğumu sandınız ve ben bunu vaktinde düzeltmedim.
0: Ben de fazla tepki göstermiş

0: olabilirim. Kusura bakmayın, olur mu?
1: Böyle olgun davranmanız beni çok mutlu ediyor çocuklar. Aferin size. Geriye Salih'in abisinin gönlünü almak kaldı. Onu da dönüşte hallederiz. Ama önce ödül töreni.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye.
3: Pilav.
4: Cacık.
5: Kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarttı.

0: çıkarttı çıkarttı cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
0: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum hiç olmadı, 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
2: Vay Yusuf, hoş geldin.
3: Herkese selam.
4: Aleykümselam.
3: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
0: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur dur dur.
6: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
7: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
0: Burası bir okula benziyor.
3: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
1: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
3: O da doğru.
8: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
7: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
6: Tamamdır Mehmet.
4: Bilgi Değişim Okulu.
1: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
7: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz.
8: Tam bir hayır hareketi.
3: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
6: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
0: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
7: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
9: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
0: O zaman...
4: İyilik için!
0: O kısmı geçtik dostum.
6: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
7: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
10: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
11: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
12: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
13: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
14: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
8: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
3: Tek bir eksik var.
6: Okul mu?
3: Ayran.
7: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
0: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
8: Ne oluyor bunları?
0: Bana gülüyorlar.
8: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
0: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
8: Neyse, konuştun mu babanla?
0: Evet, bugün haber gelir inşallah.
8: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
2: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Ya gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur. Bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay bu kapıya ne olmuş böyle? Aa ogah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dede, bu arkadaşım Fazlı.
1: Sonra görüşürüz.

0: Abla dur dur. Agah dede fazla dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
1: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
2: Şey, biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
2: Sahi mi?
3: Sahi ya.
1: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
2: Yaşasın.
0: Hey hey hey dikkat balonu. Faz faz faz fazla mutlu oldu. Lay lay lay sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dede, Sema abla.
1: Efendim Miço.
0: Size çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür mü? Ne için?
0: Fazlı balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
1: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
0: Bana mı? Neden?
1: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
0: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
3: Bir iyiliğe aracı olmak en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey arkadaşım sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş, top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel topu oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış. Ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip, kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim, demiş. Komşu kadın, Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde, yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun

0: bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu...
1: Biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız.
0: Demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara...
1: Anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz.
0: Demiş. Babası da ona...
1: Oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır.
0: Demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
2: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Ergah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.
1: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu'yla karşılaşmışsın?
4: Top.
1: Tebrikler. Ayşe bir puan aldı bizden.
0: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
2: Terlik.
0: Harika. Bir bir oldunuz.
3: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
1: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
3: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
4: Pabuç.
3: Doğru.
1: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazla oldu.
0: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
1: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Balon maketinin kazananı da Fazla oldu.
2: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
3: Sema abla, Fazla'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
1: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu.

masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Quel âge est Jill?
1: İşte tamam. Çantamız hazır. Ha? Ha? Aa, ne güzel çanta. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim Eymen.
1: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
2: Çarşıya gitmedik ki.
1: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
2: Yoo, ben yaptım.
1: Sen mi?
2: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.
1: Ha, çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de yaparım. Hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Hah. Tek yapmam gereken... Oh, çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim. Ha.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu.

0: İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki, uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah, düştü, düştü.
0: Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 앞이었어?
0: dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencereli alene.
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Hı-hı. Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir. Hı-hı.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha, bu da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat geleceğini. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yoo, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızda istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
1: Eyvah, kaçın.
0: Anacığım, bu ne biçim bir rüya?
1: Rüya değil.

0: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayeyi de bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki acaba başarabilir.

0: Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi Pamukşeker Ormanı'na gidemeyecek mi?
1: Beyaz Kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mimirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz Kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince Beyaz Kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz Kelebeklerin reisi
2: tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
3: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa annem. Aa pamuk şekeri.
4: Pamuk şekeri ya.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koy.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.

0: komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım buraya gerek yok.
1: Tamam o zaman.
0: Hadi eksikleri tamamlamaya.
2: Anne.
3: Efendim canlarım.
0: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
3: Mercimek çorbası.
1: Başka?
3: Köfte.
0: Başka?
3: Pilav.
1: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
0: Biraz da iş konuşalım.
1: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
3: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
1: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
3: Okurum tabii.
0: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
3: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
1: Şimdilik bu kadar.
0: Aa, müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttuk.
1: Olamaz.
0: Koş.
3: Koşmadan.
1: Hadi toplayalım.
0: Aa, unuttuk.
1: Neyi?
0: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
1: Buldum. Hemen gidip getireyim.
0: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
1: Geliyorum.
0: Kamyonu neden getirdin ki?
1: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
0: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
1: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
0: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
1: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
0: Yarısı da çok. Yine üzülür.
1: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
0: Ben hemen geliyorum.
1: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
0: Ay, kafam acıdı.
1: Benim de.
0: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
1: Kelebek kovalıyordum.
0: Annem koşmayın demişti.
1: Haklıymış. Bak, düştük.
0: Hadi kalk.
1: Tamam. Özür dilerim abla.
0: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
1: Geçti bile.
0: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri, sonra da vazoya koyarız.
1: Zavazo mu?
0: Vazo.
1: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
0: Anne bak.
3: Çok güzel. Eren nerede?
1: Buradayım anne.
3: Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
0: Ya, görmedim.
1: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
3: Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Eren, Ceren nerede?
1: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
3: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
0: Geldim.
1: Uçtun sandık.
0: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
3: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
4: Biz de seni.
1: Biz halama kale yapmadık.
3: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren?
1: Hala kalesi. Hadi koş.
3: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
3: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
3: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
3: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
3: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
3: Harika oldu.
0: Bana bakın.
3: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
4: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok.
0: Zili duyduğuma eminim.
3: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
4: Sürpriz.
0: Hala.
3: Buyurun.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Otelimize hoş geldiniz.
5: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
3: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
0: Kolonya?
6: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.

0: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
0: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi abla, 5 numaralı oda seni bekliyor.
2: Geliyorum canım.

cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
3: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
1: Diyordu.
3: Buraya gelir miydin normalde?
1: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
3: Evet. Nasıl anladın?
1: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
3: Hamam böceği falan mı acaba?
1: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Köpekmiş. Canım.
3: Elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
1: Gel bakayım buraya, tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum galiba.
3: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
5: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Ha?

0: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
1: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Ha? Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir. Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
4: Ben çocuğum.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen

Çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: kuşları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Rüzgarlar tohum taşır, bulutlar yağmurları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır.
1: Tamam Ayta, yeter.
2: Ayta, sustur şunu.
3: Başım şişti, yeter.

0: Sanatçıya saygı lütfen.
1: Sanatçı mı? Şamataçı demek istedin herhalde.
0: Sen sanattan ne anlarsın? İşin gücün hesap kitap.
1: Bak, en azından işe yarıyor. En doğru taşı çekip dağıttım davulunu. Senin yaptığın kafa şişirmekten başka bir şey değil.
0: Okul bitti. Bunu kutlamayacağız da neyi kutlayacağız?
2: Elbette kutlayalım, şenlik yapalım, müzik dinleyelim, yemek yiyelim. Ama bütün bunları başkasının hakkına girmeden yapalım.
0: Kimin hakkına giriyoruz ki? Ben kimseden bir şey almadım.
2: Rahatsızlık vermek de hakka girmektir. Bir başkasının huzurunu almakla ekmeğini almak aynı şey.
0: Siz de eğleniyorsunuz sanıyordum.
3: Başta eğleniyorduk ama vurmalı çalgılar neşemizi kaçırdı.
2: Bak, bu yavrucak sese karşı çok hassas. Kulaklarına tıkaç takınca da böyle uyuyakalıyor işte.
3: Dura.
0: Dura.
1: Uyan Dura.
2: Uyan Dura. Bak, ses kesildi.
0: Hadi dostum, oyun oynayacağız. Sen de katıl.
4: Ne oynayacağız?
0: Dokuz taş.

0: Önümüzdeki yıl kıtlık yaşanmasını önlemek için ekinlerimizin verimini arttırmalıyız. Yağışları bekleyemeyiz.
1: Evet kraliçem. Zaten Dura uzun bir süre yağmur yağmayacağını söyledi. Alimin ölçümleri de Dura'yı doğruluyor.
2: Aynen öyle kraliçem. Son yılların en kurak zamanlarını yaşıyoruz ve görünen o ki bir müddet daha böyle gidecek.
0: Ah, barajdaki suyu ziyan etmeden kanallara aktarabilecek miyiz peki?
1: Hazırladığımız su yolu planları sayesinde en ekonomik şekilde su dağılımını sağlayabileceğiz.
3: Kanalların akışını denetleyecek bir bölük asker seçtim kraliçem.
0: Güzel. Öyleyse bir an evvel dağıtıma başlayalım.
2: Yavrular yıl sonu şenlikleri için çayırdalar. Barajı açmak için akşamı bekleyelim.
1: Zaten buharlaşmayı engellemek için suyu akşam saatlerinde salmayı düşünüyoruz.
0: Evet, böylesi daha münasip olur. Yavrular akşama kadar dönmüş olurlar değil mi?
4: Kura akşam olmadan döneceklerini söyledi.
0: Hadi öyleyse hazırlıklara başlayalım. Allah işimizi rast getirsin.
5: Amin.
6: Sana söyledim yıkılmaz. Senin vücudun çok iri Dalyan. O yüzden bizden daha fazla yemeğe ihtiyacın var. Çünkü eşitlik adalet değildir.
7: Hehe, haklısın Kura ama bazen daha fazla haklı oluyorsun.
8: Nazlı aynama bakınca gözlerine inanamayacaksın Sara. Saçların muhteşem oldu.
9: Ben de bundan korkuyorum.
10: Aman Allah'ım,
8: bayıldın değil mi?
9: Aynı sana benzedim. Senin aynanın bir özelliği mi bu?
8: Ah, hayır canım. Benim süsleme sanatımın bir yansıması.
6: Sofra hazır arkadaşlar.
9: Ah, kurtarıcım, canım arkadaşım Kura. Teşekkür ederim Nazlı.
8: Bir şey değil.
6: Afiyet olsun arkadaşlar.
11: Afiyet olsun.
12: Afiyet olsun.

0: artık hayta.
1: Davulumun sesi taştan başlıyor.
0: Bu kibiri yıkmanın bir yolu yok mu?
2: Bu gidişle yıl sonu şenliğimiz kabusa dönecek.
3: Öyle söyleme sen keşke Nazlı.
2: Yok, söylemedim bir şey. Geri aldım. Çok eğlenirim.

0: Kız çok. Şu gürültüyü kesmezsen taş kemeri yıkarım.
1: Nasıl yıkacakmışsın? Hani bu yıkılmazdı?
0: Doğru taşı çekersem yıkılır.

0: general askerlerini yerleştirmiş olmalı.
1: Hava kararmak üzere. Çiftçi, adamlarına işaret verelim, suyu sağsınlar.
2: Ah, sevgili kraliçem, yavrular hala dönmediler.
1: Ah, dönmediler mi? Nasıl olur?
2: Kura sözünde durur biliyorsunuz. Dönmediklerine göre bir aksilik olmalı.
1: Hay Allah! Yavrular, yuvamızın geleceği. Suya kapılırlarsa bu bir felaket olur. Bir an önce onları bulup getirmeliyiz. Çiftçi, adamlarına haber ver. Suyu salmak için bizden işaret beklesinler.
3: Ben yavruların nerede olduklarını biliyorum.
1: Hadi öyleyse, acele edelim.
4: Duran, neredesin?
5: Duran!
4: Duran, sesimizi duyuyor musun?
6: Sesimizi duymuyor musun?
4: Duran!
7: Neredesin Duran?
4: Duymuyor işte, duymuyor. Tıkaçlarını takıp sonra da uyuyakalmış olmalı. Senin yüzünden, gürültüden kaçtı Dura.
7: Çok üzgünüm arkadaşlar. Böyle olacağını nereden bileyim?
6: Seni defalarca uyardık Ayta.
7: Hepsi benim suçum.
4: Durun arkadaşlar, Ayta böyle olacağını bilemezdi.
8: Keşke kabus olacak demeseydim. Keşke tutsaydım şu dilimi.
4: Yapma Nazlı. Sen söyledin diye olmuyor ki aksilikler. Kaç defa söyledim. Lütfen moralimizi bozmayalım. Allah'tan yardım isteyip aramaya devam edelim.
8: Allah'ım lütfen Dura'yı bulalım. Lütfen bize yardım et.
9: Allah'ım arkadaşımızı bulmamıza yardım et.
6: Bu yemişleri ona ayırmıştım. En sevdiği mor yemişler.
4: Sen onları saklamaya devam et Dalyan. Dura acıkmış olmalı.
9: Dura bu yemişlerin kokusunu almaz mı?
8: Bunlar kokmuyor ama.
4: Sara haklı arkadaşlar. Dura her şeyin kokusunu alır. Onun en sevdiği yiyeceği hazırlayıp kokusunu salalım.
9: Şöyle dumanı tüten bir şey olsa harika olur.
6: Mantar kebabı. Mantar kebabına bayılır Dura.
8: Ama hiç mantarımız yok.
6: Onun sevdiği mantar kayalıklarda oluyor. Oraya da herkes tırmanamaz.
7: Ben tırmanırım.
6: Ha?
7: Hadi arkadaşlar, benim işim bu.
8: Dur, ona basma.
4: Dikkat et.
9: Hayta, yavaş.
6: Hayta, yavaş.

0: Hadi Duran, al şu kebabın kokusunu. Hadi bismillah.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı. O bu değil, mantar kebabı.
2: Mantar kebabı.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı.
2: Nasıl bu kadar acıktım anlamadım.
3: Şükürler olsun Allah'ım.
4: Çok şükür. Çok şükür.
1: Nihayet Dura. Şükür kavuşturana.
2: Neler oluyor arkadaşlar?
0: Saatlerdir seni arıyoruz Dura.
2: Aa, o yüzden bu kadar acıktım demek ki.
4: Her yeri aradın. Seslendik. Duymadın.
1: Biz de seni kebap kokusuyla çağırdık.
2: Çok iyi fikir.
0: Yiyecekleri yolda yeriz. Akşam olmadan döneceğimize söz verdim. Hemen yola çıkmalıyız. Hadi arkadaşlar.
5: Kura! Kura!
0: Nene!
6: Nerelerde kaldınız yavrularım?
0: Bazı aksilikler yaşadık ama biz de şimdi dönüyorduk.
6: Akşam olmak üzere. Ne kadar daha yolumuz var?
7: Güvenli mesafedeyiz kraliçem. Suyu salabiliriz.
6: Şimdi anlatın bakalım. Nasıl aksiliklermiş bunlar?
2: Ben uyuyakaldım.
8: Ben müziği fazla kaçırdım.
4: Ben ağzımı hayra açmadım. Aslında söylenenler doğru ama sırası yanlış.
6: Sen sırasıyla anlat öyleyse.
4: Şöyle oldu.
0: Aksilikler bir yana, biz çok güzel bir gün geçirdik kraliçem.
6: Peki o zaman sen anlat.
0: Çayırın en güzel köşesini bulduk önce.
6: Oo, neresiymiş orası?

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha? Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Aa, plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bunun

0: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
2: Kahveler de geldi.
0: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
2: Afiyet olsun.
0: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.

0: tuz koymuşum.
1: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın, olur biter.
0: Hemen Hakkı baba.
2: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı baba.
1: Öyle.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam.
3: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
1: Hoş geldin Selim.
2: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
1: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
3: Tuzlu mu?
2: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
3: Allah Allah.
1: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
3: Bu arada her yere baktım, göremedim Hakkı baba.
1: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
2: Hayırdır Hakkı baba.
1: Oltu taşını bilirsin Emin.
2: Bilmem mi Hakkı baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
1: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
2: Hadi ya. İnşallah bulunur.
1: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
2: Cami bahçesinde mi?
1: Evet. Dün olmalı.
3: Tüm bahçeyi aradım, bulamadım.
2: Nasıl bir şeydi Hakkı baba?
1: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
2: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
1: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
3: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
2: Evet.
1: Var bir şeyler.
3: Çıkar.
1: Çıkar.
4: Kahveler geldi. Emin nerede?
3: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
4: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
3: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı baba. Sen iç önce.
1: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
3: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
1: Yo yo. Mümkün değil. Önce sen.
3: Ne oluyor ya?
4: Yine mi tuzlu ya?
3: Yo.
1: Yüzünü niye ekşittin?
3: Şekeri fazla geldi.
1: Hay Allah.
3: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
1: Bundan sonra gelmez inşallah.
4: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet. Dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya, bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.

0: bunu ben?
1: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
0: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
1: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: bak. Harun dostum, bekle, konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık. Karnımı arayacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
4: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
4: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
0: Doğru.
2: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
4: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
1: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
2: Ne yapıyorsun onunla?
1: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
2: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o, akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın? Diye sormuş. Kedi de... Onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.

0: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
1: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
0: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
1: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
0: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
1: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
0: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
1: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
0: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum, bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı direkin önünde bulduk. Önce onu kuruması için bir dolaba astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
1: Ne istemiş?
0: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
1: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
0: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
1: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
0: Hayır.
1: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
0: Yine bilemedin.
1: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkmaya başlıyorum hemen.
0: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırığın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
1: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
0: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
1: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
0: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
1: Ne yapmışlar?
0: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
1: Dere tepe düz gitmiş.
0: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. O yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
1: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
0: Evet, annem yaptı. Aa, kabı tıklatma sesi.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 'cause you have it.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
6: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
7: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
6: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
7: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
2: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
1: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Durun! 10 yüzgeç attık.
2: Şu da ne?

0: annesi.
1: İşte tıpkı resimdeki şey.
2: Tabii ya, bu bir asansör. Hadi. Sıfıra basıyoruz.
3: Oo, burası çok dar.
0: Sakin ol Puf.
3: Sakin olamam, olamam.
2: Tamam, tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz, hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: 10 kaya geçtik. Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
3: Kaju, neredesin?
4: Bir ses duyuyorum sanki.
1: Burada, ses burada. Şuradan geliyor arkadaşlar.
5: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.

0: İnanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
1: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da... Öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
2: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
0: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
3: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
0: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
2: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
0: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
4: Rica ederiz.
0: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
3: Sadece bugünlük dedektif.
1: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
4: Annem iyi ki var. Ha? Ha?
5: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam, ne yapsam?
2: İncilerim, hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
2: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
3: Çok, hem de bugün.
6: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
2: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
0: Canım annem benim.
7: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
2: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz. Ve sahnede sergileriz.
6: Yaşasın!
3: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
5: Ama nasıl?
2: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
7: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
3: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
5: En sevdiğim oyuncağım ayıcık Tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı.

0: Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
1: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
2: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
3: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım, prova yapacağız. Herkes sahneye.
4: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
3: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
4: Annem, çok özledim, çok.
5: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
4: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
3: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
4: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
1: Şaşkınım. Bu nasıl olabilir? Birisi var. Her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
0: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir? Süper bir kahraman gibidir.
2: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
5: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
6: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: anda meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri

0: anneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla, "Hemen getiriyorum." diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan," dedi fısıldayarak.
0: Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
2: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti. Ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur, yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için

Ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Şimdi... Çekilin!
1: Aman! Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi! Çekilin!
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of! Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim. Ne oldu ki?
0: Ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım. Beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet. Keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya. Ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Doğru ya. Odunlar kaldı. Hacivat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni.

0: Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
1: Evet.
0: Amanın. O da ne? Heh. İşte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
1: Güzelce selam versene be.
0: Heh, harika. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
1: Hayda, niyeymiş o?
0: Hacivat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
1: Yahu, terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse, hadi sohbet edelim.
1: Edelim Karagöz, madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum, senden çok şey bilirim.
1: Eyvallah, buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
1: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
1: Yo, neden itiraz edeyim?
0: Peki, konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim.
1: Hey!
0: İşte itiraz ediyor. Tıpkı Hacivat gibi.
1: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Be.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
1: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
1: Niye diyeyim ya? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Cık, bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
1: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
3: Selamun aleyküm Hacivat.
4: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
3: Üzgün ve kızgın görünüyorsun, hayır olsun.
4: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
3: Şu haline bak, sinirden titriyorsun neredeyse.
4: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
3: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
4: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
3: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
4: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
3: Tamam efendim, tamam. Kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
4: O söz öyle değil ki.
3: Nasıl peki?
4: Yo yo, öyleydi.
3: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
4: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir bir güzel eğlenirdim.
3: Efendim?
4: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
3: Damlaya damlaya olmasın o.
4: Olmasın ya.
3: Ne olmasın?
4: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
3: Yolcu yolunda gerek olacak o.
4: Of ya, Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
3: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
4: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
3: Aman Hacivat Efendi, estağfurullah.
4: Hem ne demiş atalarımız?
3: Ne demiş?
4: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
3: Allah Allah.
1: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
4: Evet ağam.
3: Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
4: Dünya hali Çelebi Efendi.
2: Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara. Doğru.
1: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
5: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
2: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.

0: birisi. Özellikle el işinde.
1: Evet.
0: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
1: Evet.
0: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım değil mi?
1: Evet. Anladım.
2: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
3: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
0: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
1: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
2: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
0: Hacivat Efendi de evin planını çizmişti hani.
3: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
1: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
0: Ayrılmaz ikilisiniz.
1: Olmazsa olmazsınız.
0: Gül ve bülbül gibisiniz.
1: Güneş ve ay gibisiniz.
0: Baş ve gövde gibi.
1: Akıl ve kalp gibi.
0: Gece ve gündüz.
1: Su ve toprak.
0: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
4: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadifeden kesesi var.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmez. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
1: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
0: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
8: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?

0: zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
1: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
3: Evet, Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
4: Hadi gidelim.
5: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
5: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
3: Ne? Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
5: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet, adil bir çözüm bu.
3: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
0: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
4: Azıcık zıpla sen, ne olur sanki.
0: Kolaysa sen zıpla.
2: Evet Aziz, topu takip et.
0: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
3: Evet, topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
0: Sağ taraftan.
2: Evet. O yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
0: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
0: Nasıl yakaladım ama?
4: Yakaladım demek biraz iddialı olur.
2: Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
3: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
6: Fırtına gibiydiler maşallah.
3: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
4: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
3: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
2: Hadi.
7: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
7: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
8: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans, bilemedim şimdi.
9: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Ah, nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
8: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
10: Kaleci dahil. Al kaldır gücü. Pasajları ilerliyorlar.
3: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
2: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
5: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
4: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen.
1: İyi tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
0: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Kerin usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
0: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
0: Bir şey eksik olmalı. Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
0: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu? Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
0: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Yaşasın. Çalıştı. Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
0: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.
0: Bozdun mu baba?
2: Bozmadım kızım. Bozuktu.
0: İyice mi bozdun baba?
2: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
2: Sanmam. Bir kablo kesildi.
0: Ne olacak şimdi?
2: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
1: Olmadı madem.
2: Maalesef canım.
1: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
2: Yine yaparız.
0: Nasıl? Çok güzel olmuş anne. Eline sağlık anne.
1: Sizin de minik ustalar.
2: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
0: Ne?
2: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak.

0: Kuşum.
1: Sade kek halam sever mi?
2: Sever tabii.
3: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
1: Yaşasın halam. Hala.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin abla.
4: Hoş buldum canlarım.
2: Buyur geç.
1: Hala sana kek yaptık.
4: Öyle mi?
1: Çikolata katmayı unuttuk ama.
2: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
4: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
1: Yaşasın.
4: Yapamazsın demiştim Adem.
2: Yaptım ama nedense olmadı.
4: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
2: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
4: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
2: Aa, o kolay.
4: Yeni radyo mu aldın?
2: Yo, yaptım.
4: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
2: Gelirler birazdan.
4: Allah! O ne?
2: Radyo.
4: Radyo mu?
2: Hem de ayaklı.
4: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
1: Korkma hala, biziz.
5: Biziz. Korkunuz bitti mi?
4: Bitti canım, bitti.
1: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
1: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
4: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
2: Durun, ben hemen hallederim.
4: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
2: Ama abla.
4: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
1: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
6: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
1: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
6: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
2: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
0: Adem.
4: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
6: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
1: Ne yapmış?
6: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
1: Aa, çok komik haber.
4: Evet, çok komik olmuş.
2: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
6: Şimdi de bilmece zamanı.
1: Hava durumu ne olacak?
6: Ha, şimdi de hava durumu.
1: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
6: Şimdi bilmece zamanı.
0: İşte en sevdiğim.
1: İlk bilmecemiz geliyor.
6: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
4: Adem.
2: Hani atkım?
0: Atkısız olsa olur mu?
1: Hayır.
4: Bu başka bir şey o zaman.
2: Buldum. Aslan.
1: Evet, dinleyenler, cevap aslan.
4: Aa, maşallah benim kardeşime.
0: Harikasın canım.
2: Öyleyim. Sağ olun.
6: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
1: Ben soracaktım bunu.
6: Şimdi Eren soracaktır.
1: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
4: Aa, neymiş bu?
0: Bir hayvan ama acaba ne?
2: Kedi.
1: Kedi uzun mu baba?
6: Uzundur ip gibi.
0: Buldum, solucan.
6: Anne, solucan ısırmaz.
0: Allah Allah, ne bu?
4: Ben buldum.
2: Neymiş?
4: Yılan.
1: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
4: Sağ olun, sağ olun.
1: Şimdi de...
4: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
1: Koş!

0: Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi Sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmurda akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman. Oh.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.

0: yaptım.
1: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
0: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
1: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
0: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
1: Demek hepsini reddetti ha?
0: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
1: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
0: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
0: Ha? Bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki, birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik, küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Der.
1: Men.
0: Ja. Atus. Oi, oi. Ja. Kendim.
2: Ne?
3: At.
1: Ne?
0: Yeter.
2: O?
0: Bastı. Tamam. Oh.

0: Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ha?
0: Hay!

0: Napjat!
1: Şey, çık çık!
0: Dizi! Ben duş!
1: Dizi, duş, fatura! Dur! Ben dizi!
0: Ne?
1: Ben duş! Hop! Çık çık! Dolap? Bozuk!
2: Aa! Usta!
1: Ev! Foto, foto!
0: Ya filo!
2: Fatura?
1: Şey! Dev! Alev!
3: Ne diyor?
0: Fatura!
1: Ben! Unut!
4: Ha? Fatura?
0: Gel, gel, gel!
1: Aha!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
8: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
2: Oh.

0: Böbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var. Aa!

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Abla bak, nasıl sektiriyorum.
2: Vay, harikasın Tuna.
0: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketleri izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
2: Tuna, Tuna.
0: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
2: Ne?
0: Abla, kazara oldu.
1: Canın çok acıdı mı?
2: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
0: Gol atacağım diye heyecanlandım.
2: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
0: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
0: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
0: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
2: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
0: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinç'ten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: Heh. Hmm. İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı.
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
0: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı. Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
0: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
0: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
0: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
0: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin. Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
0: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne.
2: Hı? Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
0: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
0: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
0: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?
0: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?

0: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
1: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
0: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
2: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
0: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
2: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Aa benim isim.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim!
1: Bu resim değil haberci, res, hatta re, hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
1: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
1: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
2: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
2: Ama gizem yok dedin.
1: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
3: Bazı sorumsuz.

0: Fikrimiz değişti kurye.
1: Evet, değişti.
0: Bravo.
2: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
2: Şey, ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.
3: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
1: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
2: Geliyor!
0: Taş!
2: Dikkat!
0: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
2: Halbuki çatı ince.
1: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
2: Nasıl ya?
0: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
2: Gördün mü tilki? Doluymuş.
0: Hı.
2: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
0: Hı.
1: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
2: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
0: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
1: Hemen.
2: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
1: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı...
0: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
1: Hey, ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.

0: diafram. Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
1: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
0: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
1: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
0: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
1: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
0: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
1: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
0: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
1: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
0: Gelmedi de gelmedi de.
1: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
0: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
0: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
1: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
0: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
1: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
0: 39.
1: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
0: 54, 53.
1: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
0: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
1: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
0: Yo, güveniyorum. Bekle bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
1: Az kaldı az. Yaman ve Civan yorulmaz.
0: Nefes nefese kaldık. Yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
1: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
0: Geliyorum, geliyorum.
1: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
0: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
1: İşte bak, başardık.
0: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
1: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
0: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
1: Bari inerken binelim.
0: Niye gelmiyor?
1: Olamaz. Arıza verdi.
0: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
1: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
1: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
0: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
1: Kolay olmadı profesör.
0: Tam 39 kat tırmandık.
1: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Hı hı. Bu da ne?
0: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
1: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
0: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
1: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
0: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
1: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
1: Hı hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
0: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
0: Diyafram şeye de benziyor. Şeye... dilimin ucunda.
1: Kubbe! Kubbe!
2: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
0: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
0: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
1: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: I do that?
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha?
3: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
4: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam Müşteba abi.
5: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
1: Her zaman olduğu gibi.
5: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
4: Neden ki Müçteba abi?
5: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
4: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
5: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
1: Yaşasın! Hemen başlayalım.
4: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
0: Şimdi kaykay zamanı.
5: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar. Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
1: En azından denedik arkadaşlar.
2: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
2: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
0: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
2: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
0: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
1: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
0: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
1: Allah senden razı olsun Kadir amca.
3: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da gelirim.

0: Mustafa abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur.
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.

0: Gel vatandaş, gel!
1: Gel vatandaş, gel! Domatesin kralı, biberin padişahı, fasulyenin kraliçesi burada. Seçmece bunlar, seçmece!
2: Hey, canımı acıtıyorsun.
1: Gel vatandaş, gel! Domatesin iyisi burada!
2: Gelme peşimizden.
3: Kızım yok, kızım yok.
4: Burada da yok abla.
5: Kardeş, sen şu tarafları ara. Biz diğer tarafa bakalım.
2: Annene gitsene. Gelme peşimizden.

0: Gel bakalım küçük kız. Anlat bakalım. Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Anne, anne.
0: Hay Allah. Kayıp mı oldun sen?
1: Anne, anne.
0: Tamam, tamam. Korkma, anneni bulacağız. Sen otur burada. Ben bir anons yapayım.

0: Küçük bir kız gördünüz mü? Ayşe! Ayşe!
1: Hmm? Söyleyin bakalım, bu çocuğun kaybolmasıyla bir ilginiz var mı?
2: Gelme dedik, kendisi takip etti bizi.
3: Bizim suçumuz yok.
1: Biliyorum, merak etmeyin. Peki çocuğu ilk gördüğünüz yeri hatırlıyor musunuz? İnşallah çok uzakta değildir.
2: Hayır, hayır. Sarp abinin bölgesine girmiyoruz.
1: Aferin size. Hadi gidip anneyi bulalım.
4: Biz de şu çocuğu sakinleştirelim.

0: Hadi bakalım. Şu küçük kızı biraz eğlendirelim. Hilal. Gemi. Bisiklet. Bizden bu kadar arkadaşlar.
1: Tamam, bir de ben deneyeyim.
2: Çocuk eğlendirmek benim işim. Şimdi izin.

0: kasasını alıp tüm şehri dolaşacak. Gördüğü her kadına hırkayı gösterecek. Annesi mutlaka kızının hırkasını tanıyacaktır.
1: İyi de Sarp ve adamları ne olacak?
0: Merak etmeyin, kılına bile dokunamayacaklar.
2: Çekil yolumdan.
3: Bak sen, iyice şımardı bunlar. Hiç korkmadan benim bölgeme giriyorlar.
4: Ben olsam ben de girerdim patron.
3: Niye?
4: Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz.
3: Kes sesini de yakalayalım şunu. Sarp'ın bölgesine izinsiz girmek neymiş görsün.
4: Oh.

0: Bu sefer daha dikkatli olmalıyız. Sen çatılara bak.
1: Merak etme patron, sabunlu su yok.
0: Şimdi de yerlere bakalım iyice. Bir tuzak olmasın.
2: Yoksa... Ver o hırkayı bana.
0: Tamam. Hiçbir tuzak yok. Artık Mini'yi yakalayabiliriz.
1: Patron.
0: Of! Yine mi?
1: Ama iyi tarafından bak patron.
0: Neymiş o?
1: Bu sefer benim yüzümden değil, senin yüzünden kaçırdık elimizden.
0: Şaşkın!

0: Dostum, bana bir kap yetmiyor da rica etsem şuna da koyabilir misin?
1: Ah, güzelim, sen de mi mama istiyorsun? Sana bu yakışır.
2: Kızım. Ayşe. Yavrum.
1: Aferin sana minik. Sen gördüğüm en şefkatli hayvansın.
2: Sabahtan beri aklım çıktı. Ayşe ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Bana değil, Mine'ye teşekkür etmelisiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Sana ne versem, ne yapsam az. Mini'ye teşekkür etmek için onu ve bu iki yavruyu sahiplenmek istiyorum. Ne dersiniz?
0: Lahmacun veriyorsanız beni de sahiplenebilirsiniz. O kadar güldürdüm çocuğu.

0: Buna ben değil minik karar vermeli. İsterse sizinle gelebilir, isterse kalabilir. Burası özgür hayvanların yuvası.
1: Tamam o zaman, bir şansımızı deneyelim.
0: Yalnız birkaç şartım var. Aç susuz bırakmayacaksınız. Dışarıda dolaşmasına izin vereceksiniz. Hastalandığında tedavi ettireceksiniz.
1: Elbette, hiç merak etmeyin.
0: Şimdi kapıya gidin ve Mini'yi çağırın. Yanınıza gelirse onu götürebilirsiniz.
1: Gel minik gel. Hadi gel. Minik gel oğlum hadi. Hadi oğlum gel lütfen.
2: Oley yaşasın.

0: Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin?
1: Yo yo,
0: kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba? Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Hey, dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz keçe. Hiç vakit kaybetmeden karaya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: şey bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Anamıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
18: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
19: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
20: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
19: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Allah Allah. Bu da ne? İlk defa görüyorum. Kim koydu acaba? Ödüm koptu ya. Selam versenize. Böyle aniden beliriyorsunuz.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Sen öyle dikkatli bakıyordun ki bizim de dikkatimizi çekti. Neymiş bu?
0: Anlamadım ki.
1: Bayram Hoca'ya haber vermeliyiz.
3: Hocam! Hocam!
4: Hayırdır gençler?
0: Hocam, biri camimizin basamaklarına bir şey takmış.
1: Böyle kaykar rampası gibi.
2: Bir bakmanız lazım hocam. Kim yaptı acaba?
4: Sakin olun gençler. Ben yaptırdım. O bir engelli rampası. Tekerlekli sandalyeyle camimize rahatça girilebilmesi için.
0: Bir engelli rampası yaptırdığınıza göre demek ki ihtiyaç var.
4: Aynen. Artık tekerlekli sandalyesiyle camiye gelmek isteyen bir komşumuz var.
1: Mustafa'ların apartmanı taşınan amca mı yoksa?
4: Ta kendisi.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz hocam. Rampa sayesinde basamakları kolayca çıkabilir.
1: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hocam, Mehmet amca rampa işini hemen hallettiğiniz için çok teşekkür etti.
4: Hani seninle gelecekti?
0: Son anda doktor randevusu olduğunu hatırladı. Dönüşte uğrayacakmış. Bu mis gibi koku elindeki tabaktan mı geliyor?
1: Evet. Mehmet amcanın eşi Meryem teyze de size çok teşekkür etti hocam. Bir de bunları gönderdi. Tazecik yaptım, afiyetle yiyin dedi.
4: O zaman çaylar da benden.
1: Hocam, iyi ki bu cami okuma grubunu kurdunuz. Evde olsa bu kadar sayfayı hayatta okuyamazdım.
0: Ben de hocam. Siz bu hafta hangi kitabı okuyorsunuz hocam?
1: Ben söyleyeyim. Adı Miraç. Dün elinizi görmüştüm hocam.
4: Senden de bir şey kaçmıyor Selim. Maşallah.
0: Adı Miraç olduğuna göre konusu namaz olmalı diye düşünüyorum.
4: Senden de bir şey kaçmıyor ama Galip.
0: Bilgide Galip, tevazuda mülayim diyelim hocam.
2: İlle de namaz diyorsunuz yani hocam.
0: Namaz en büyük sorumluluk diyorsunuz değil mi hocam?
4: Namaz en büyük hak diyorum Galipciğim.
3: Hak mı?
4: Evet. Söyleyeyim bakalım. Çok kudretli, çok zengin, çok cömert biri size bir hediye gönderse, o hediyeyi almak sizin hakkınız mıdır?
0: Tabii ki hakkımızdır hocam. Bize göndermiş sonuçta.
1: Kardeşime aynen katılıyorum. Bize gönderilmiş hediye bizimdir.
3: Aynen. Evet, kesinlikle.
4: Namaz bize Miraç gecesinde Rabbimizden gönderilmiş bir hediyedir çocuklar. Bu hediye sayesinde bizler Rabbimizle günde 5 defa buluşuyoruz. Biz onu görmesek bile onun bizi gördüğünü biliyoruz. İnsan böyle güzel bir hediyeye sadece sorumluluk olarak bakabilir mi?
0: Mehmet amcanın camiye neden bu kadar çok gelmek istediğini şimdi anlıyorum hocam.
1: Hediyesine sahip çıkıyor.
0: Daha evini yerleştirmeden camisini ayarladı adam.
4: Ama siz süpersiniz. Bağlantıları nasıl da kuruyorsunuz hemen. Maşallah.
0: Namazı sadece bir görev olarak görmek o zaman eksik bir bakış açısı.
4: Aynen öyle Galipciğim. İnsanın hakkı olarak gördüğüyle görevi olarak gördüğü şey arasında ciddi bir fark vardır.
0: Birini severek birini mecburen yapmak gibi bir fark mı hocam?
4: İşte bu. Mustafa'ya bir alkış.
0: Ne demişler? Sevgide Galip, namazda mülayim ol.
1: Uydur Galip. Güzel oldu.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
5: Ne araştırıyorsunuz? Yardımcı olayım.
0: Camimize engelsiz cami yapmak için neler gerekir onu araştırıyoruz. Kızlara göre bir konu değil.
5: Sen öyle san. Cami söz konusu olduğunda işbirliği yapmak zorunda olduğunuzu hatırlatırım.
2: Biz hallederiz Cemile, sağ ol.
5: Kesin. Bilgisayarınız bile yok. Ha?
6: Öğleden sonra camide tavap maç mı? Ne var, ne dedin?
7: Hiçbir şey anlamadım. Ağzın doluyken konuşma. Genzine kaçacak, boğulacaksın Allah korusun.
6: Öğleden sonra camide maç var, unutmayın dedim.
7: Neresini anlamadınız?
6: Hey! O benim! Getir onu bana! Sana gününü göstereceğim!
7: İyi misin?
6: Başına mı vurdun? Bir yerin acıyor mu? O kuşu bir bulursam. Anam, ay. Gitti sırtım. Gitti poğaçam.
2: Boş ver poğaçayı sen. Kafanı kırmadın ona şükret.
1: Parende attın resmen. O ne düşüştü be? Kuşun yaptığına bak sen. Koca adamı yere serdi.
0: Hı? Ha? Kuş yapmadı bunu. Ben de diyorum neden düştüm.
7: Aa, kolye.
0: Hayır, baksana saat.
1: Benim olsun mu? Lütfen ya, lütfen.
0: Hayır, olmaz. Benim o.
7: Erkekler kol saati takar. Kolye takmaz.
0: Bilgisayar getirebilmen çok iyi oldu Cemile.
2: Üstelik çok kısa sürede birçok bilgi toparladık.
0: Alet işler el övünürmüş.
2: O ne demek? Anlamadım.
0: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
2: Selim.
0: Tamam deyim. Yani Galip diyor ki bütün işi bilgisayar yaptı ama havasını Cemile attı.
5: Kıskançlığa galip, emeğe saygıda mülayim ol.
8: Pek olmadı ama başlangıç için iyi bir deneme.
5: Görme engelliler için kabartma halı fikrine Bayram Hoca da bayılacak bence.
0: İşitme engelliler için işaret dili ekranı da çok iyi olacak.
7: Saat de 3 olmuş.
0: Aa, bu nasıl saat?
7: Kuyruklu saat. Benim.
2: Ver bakayım nasıl bir şeymiş. Tahsin Cesur yazıyor arkasında. O kim?
4: Bizim Tahsin amca işte. Ne oldu gençler?
2: Ali'nin kuyruklu saati. Ama üstünde Tahsin amcanın adı yazıyor.
4: Kuyruklu saat mi? Anlatmak ister misin Ali'ciğim? Anlaşıldı Ali'ciğim. Bir eşyayı bulmuş olmamız ona sahip olabileceğimiz anlamına gelmez. Hele de üzerinde sahibinin adı yazıyorsa mutlaka araştırıp sahibine ulaştırmalıyız.
0: Anladım hocam. Bundan sonra bulduğum eşyaların mutlaka sahibini arayacağım. Zaten kuyruklu saat mi olur?
4: Kuyruklu değil, köstekli saat. Birazdan Tahsin amca gelir. Onu bulduğuna eminim çok sevinecektir.
5: Görme ve işitme engelliler için bulduğumuz fikirlere de siz çok sevineceksiniz hocam.
4: Oo, ekip yine boş durmamış maşallah. Anlatın bakayım neler varmış.
0: Ben anlatacağım.
5: Hayır ben.
3: Ben.

0: geldi.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var Han?
3: Kanalda her şey yolunda.
4: Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
0: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik Miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir Miço'muz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.
0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç, seni çok seviyorum da onu söylemek istedim.
0: Ay benim tatlı kuzum. Ben de seni çok seviyorum.

0: gel kardeşim. İşte dikkat balonu burada.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar, hoş bulduk.
1: Ben Elif, dikkat balonunun miço'suyum.
2: Miço mu? O da ne demek?
1: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
2: Anladım, çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
1: Memnun oldum. Arkadaşlar, Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
0: Ne zaman gelecek?
1: Birazdan gelir.
0: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
1: Sema abla içeride hazırlık yapıyor, yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
2: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
0: Elim Sende.
2: Ya abi, bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim, baştan başlayalım.
0: Peki peki, beşe kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. Bir, iki, üç, dört,

0: Ya abi, hep beni ebeliyorsun.
1: Hanginizi yetişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
0: Hayır ama, hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.
2: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hoş geldin Ergah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin kızım. Elim sende mi oynuyorsunuz?
0: Oynuyorduk ama abim hep beni ebelediği için küstüm. Artık onunla hiç oyun oynamayacağım.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.

0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
2: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testine su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup biteni anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
2: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
3: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Bucu. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç eylemiş. Pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
3: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Abini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş, iki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde abi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
3: Ne görmüş?
0: Arka masada abi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış. Çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
3: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
2: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
3: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
2: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar değil mi?
3: Evet.
2: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet, kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
2: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
3: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
2: Peki, Hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
1: Testi.
2: Tebrikler Betül. 2 puanın oldu.
4: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
5: 2.
4: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız. Ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
1: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
5: Bana mı? Neden?
1: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
5: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
4: Hey hey hey, dikkat balonu. Mut mut mut mutlu bitti sana. Lay lay lay, kazandı yine doğru. Şıp şıp şıp, barıştık kucaklaşıp.
2: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
4: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atının sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
4: Tehviko de.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim.

0: kadınların sevmediği iş nedir?
1: Ha, bilmiyorum.
0: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştü. Başardım. Sıra sende.
1: Of.
0: Hayda. Hadi top oynayalım hemen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
1: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
2: Nasıl yani?
1: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
2: Evet.
1: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
2: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
1: Hayır.
2: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
1: Anlattı mı?
2: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
1: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
2: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
1: Beni mi?
2: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
1: Hadi ya.
2: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: Evet, mis gibi kuş cıvıltıları. Tertemiz doğa. Tertemiz dedim ama. Şuradaki çöplere bak Sefa. Aa, ormanın içine kim getirip atmış bunları?
1: Nine, hadi yine ormandaki hayvanlar masalını anlat.
2: Çok mu sevdin sen o masalı?
1: Evet Nine, çok güzel bir masal o.
2: Peki, bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde mutlu hayvancıklar yaşarmış.
3: Hasan, oğlum.
1: Efendim anne.
3: Şu çöpleri geri dönüşüm alanına bırakıp geliver oğlum.
1: Ya anne, ninem masal anlatıyor, sonra...
2: Hadi oğlum, önce annenin dediğini yap, sonra gel anlatayım masalı.
1: Ya tamam, peki.
0: Buraya böyle atıp gitmişler.
1: Ama bu çok ayıp.
0: Hadi gidip durumu annemlere anlatalım da bir çözüm düşünelim.
1: Her gün çöpleri geri dönüşüme götürmek zorunda mıyım ben? Ninemden ormandaki hayvanlar masalını dinlemek varken niye çöp atmaya gidiyorum? Ben çöp atmayı sevmiyorum ki. Ormandaki hayvanlar masalını seviyorum. Bunu da buraya atayım. Gidip masalımı dinleyeyim. Aferin sana Hasan.
4: Abla baksana, çöpleri buraya atan oymuş.
0: Evet kardeşim, ormandaki hayvanlar masalını dinlemeyi seviyormuş bir de.
4: O zaman ormanları da sevmesi gerek.

0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Bugün heybeli tiyatro olarak oynayacağımız tiyatro oyununun konusu doğayı temiz tutmak.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde bir serçe yaşarmış. Bu serçe bir gün ormanın en uzun ağacının tepesine konmak istemiş.
0: Neden istemiş?
2: Masal bu ya torunum. Öyle istemiş. Serçe bu ağacın tepesine konmuş konmasına. Lakin çok uzun uçmak zorunda kaldığı için çok yorulmuş. Kanatlarını çırpıp da uçacak durumda değilmiş. Beni buradan kurtarın diye bağırmaya başlamış.
3: Serçe, vah serçe. Ne işin var ta en tepede? Bu ağaç çok büyüktür. Ben dallara tırmanma konusunda pek becerikliyim ama ben bile çıkamam en tepeye.
2: Ve tırmanmaya başlamış. Ama ağaç o kadar uzunmuş ki maymun bir türlü tepesine ulaşamamış.
0: Eyvah!
3: Serçe, sen bekle ben sincabı çağırıp geleyim. O da pek güzel tırmanır ağaçlara.
2: Maymun serçeye sen bekle demiş. Sanki serçe bir yere gidebiliyormuş gibi. Maymun yanında sincapla gelmiş.
1: Hoppala serçecik, ne işin var senin en tepede?
3: Ben de öyle dedim sincap, ben de onu sordum.
1: Ne dedi?
3: Cik cik dedi.
1: Cik cik ha? Hadi öyleyse tepeye çıktığın gibi in aşağı.
3: İnemiyor. Sincap inebilse zaten iner. Sen tırmanıp alamaz mısın onu oradan? Ha?
1: Bunca yıldır bu ormanda yaşarım. O ağacın tepesine tırmanmış bir tek sincap bile görmedim. Ama bir deneyeyim.
2: Sincap denemiş ama...

0: da çıkamamış.
1: Peki ne yapmışlar dede?
0: Zürafayı çağırmışlar. Boynu uzun, o belki yetişir diye.
2: Hadi zürafa, hadi uzan da alıver onu oradan.
3: Yahu maymun, senin gözün görmüyor mu? Ben uzansam ne yazar? Ben değil, benim gibi 40 zürafa üst üste çıksa uzanamaz ona.
0: Zavallı serçe artık o kadar yorulmuş ki dala tutunamıyormuş bile. Düştü düşecek. Ama zürafanın bu söylediği sincabın aklına bir fikir getirmiş.
1: Ne fikri? Buldum. Bütün hayvanları çağırıp burada toplayalım. Zürafanın dediği gibi hepimiz üst üste çıkıp onu kurtaralım.
2: Harika, müthiş fikir.
0: Bütün hayvanlar üst üste çıkıp devasa bir kule yapmışlar. Bu kule büyük ağacın tepesine kadar uzanmış. Serçe de böylece kurtulmuş.
1: Ne güzel. Çok sevdim bu masalı dede. Her gün bunu anlat bana. Hep bunu anlat.
3: Sefa oğlum, şu çöpleri geri dönüşüm alanına bırakıver.
1: Anne, orası çok uzakta. Birazdan dedem gelecek, bana ormandaki hayvanlar masalını anlatacak.
3: Tamam oğlum, sen de çöpleri atıp gelirsin, masalını dinlersin.

0: çöpleri geri dönüşüme atmak yerine masal dinlemek istiyordum. Aslında her taraf orman, bomboş arazi. Çöpleri buraya atsam ne olur ki? Atayım gitsin. Kim görecek? Peki bu doğru olur mu? Orman kirlenir. Ama eve gidip hemen masal dinlemek istiyorum. Atayım gitsin. Kocaman orman. Bir benim attığım çöple kirlenir mi hiç?
1: Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde bir serçe yaşarmış. Bu serçe bir gün ormanın en uzun ağacının tepesine konmak istemiş.
0: Masal bu ya, değil mi dede?
1: Evet torunum. Serçe bu ağacın tepesine konmuş konmasına lakin çok yorulmuş.
0: Beni buradan kurtarın diye bağırmaya başlamış.
1: Evet, bağırmış. Bağırmış. Bağırmış. Bağırmış.
0: Maymun mu gelmiş?
1: Hayır, gelmemiş.
0: Neden? Yoksa bu sefer önce sincap mı gelmiş?
1: Yok, maalesef serçeciğin imdat çığlığına hiçbir hayvan gelmemiş.
0: Ama neden?
1: Çünkü bu ormanın etrafında yaşayan insanlar çöplerini hep ormana atıyorlarmış. Pikniğe gelenler çöplerini toplamadan gidiyor, orman kirlendikçe kirleniyormuş.
0: Ya peki ne yapmışlar dede?
1: Başka ormanlara gitmek için yollara düşmüşler. Yuvaları da terk etmişler. Arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmışlar.
0: Orman kirlendi diye hemen gitmeleri mi gerek?
1: Orman onların evi torunum. İnsanların doğayı, ormanları kirletmesi onları yerlerinden, yurtlarından etmiş.
0: Anladım dede.
1: Nereye?

0: sevmiş kamyonet.
1: Sevdin mi?
0: Evet, çok sevdim.
1: O da Düt Düt.
0: Hem Düt Düt'ü sevdim, hem de bugün oynadığınız tiyatro oyununu.
2: Öyle mi?
0: Evet, bugün sizden çok güzel şeyler öğrendim. Çöplerimizi geri dönüşüme atmamız çok önemliymiş. Bundan sonra buna çok dikkat edeceğim.
1: Çok sevindim bunu duyduğuma. Hasan, biz bu gece bu köyün misafirhanesinde kalacağız. Eğer istersen yarın sabah biz de sana yardım ederiz.
0: Teşekkürler. Ben kendim hallederim. Ama sizden başka bir ricam olabilir mi?
2: Nedir?
0: Düt Düt'ün kumandasına bir kere basmama izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Harika.

0: Mucizevi Gözü.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.

0: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Abi. Neyse, girdim ejderhanın mağarasına, yaktım fenerimi. Ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre.
1: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
0: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
0: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
0: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime. Bir dene göreyim.
3: Ne?
0: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki.
3: Ne oldu?
0: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
3: Of dayı ya. Ben de gerçek sanmıştım.
0: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
3: Helal dayıma.
0: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
3: Tabii.
4: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.
1: Dayı, kalk hemen.
0: Ne oldu yine?
1: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
0: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
1: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
1: O zaman?
0: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
1: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
0: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
1: Buyur dayıcım.

0: Ne oldu oğlum?
1: Ejderha gördük baba.
2: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
3: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
0: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
4: Dayıcım bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
5: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabi. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
3: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
5: Ejderha yakalayacağım.
3: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
4: Tasmaya ne oldu dayı?
5: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
3: İyi bakalım, al bir tane.
5: Biraz da ip alsam.
3: Tamam, hadi al.
1: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
5: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Hı. Onu çadırımızdan göreceğiz. Hı. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
1: Harika. Her şey tamam.
5: Hayır, değil. Hı? Bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Hı? Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabii.
4: Oh, gözüm.
5: Ne oldu?

0: Niye bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
1: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
0: Aa, nasıl oldu bu ya?
2: Gözündeki bant yüzünden oldu.
0: Ne alaka? O benim korsan bandım.
2: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
0: Kafam karıştı yani.
2: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
0: Bundan kolay ne var ya?
3: Olmadı.
2: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
3: Yaptım.
0: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
3: Ben de gözümden olmam.

0: Dayıcım dikkat et.
1: Merak etmeyin yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He, tamam. Yakaladık, yakaladık!
2: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız?
1: Ejderhayı yakaladık baba. Hmm. Ben demiştim size. Tabii.
2: Kime anlatıyorum?
1: O değil de. Koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap buna.
3: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
4: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
1: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
5: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
1: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
6: Ateş saçmıyor Zekicim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
1: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
6: Hayır Yusufcuğum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
2: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
4: Tilkiye ne yapacağız?
0: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
3: Gümbele kıskandı, rakip istemiyor.
1: Ben bir karar verdim.
5: Yandık o zaman.
1: Tilki benim olacak tabii.
3: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
1: Ağır ol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
2: Zeki, kedi değil miydi o?
1: Evet kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
6: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
1: Annesi babası mı?
6: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
1: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
0: Sorun çözüldü o zaman.
5: Aferin Yavuz. Hadi git bakalım.
1: Yemeği de kaptı. Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha? Oh,
0: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.

0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
0: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
3: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
0: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır.
3: Babam?
1: Hayır.
0: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
0: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
3: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
0: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
0: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
0: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma mı bu?
1: Yok aslında.
3: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Hı.

0: Çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
1: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
1: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
1: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
1: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dah yani değil mi?
2: Ben deseydim boğmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu.

0: Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
1: Oha, dayıcım, bu hızla yemek mi yenir?
2: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır. Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
1: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Ceddi her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
3: Güzelmiş.
0: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
2: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
3: Annem geldi.
1: Yaşasın, kurtuldum.
2: Ben anneme yardım edeyim.
3: Ben de.
0: Bunlar işte. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları...

0: çıkmaya başlayacak.
1: Çok ilginç.
2: Hay Allah.
1: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
0: Zemzem, çabuk gel.
1: Canım.
0: Ne oldu?
1: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
0: Acelemiz mi var?
1: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
0: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
1: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
3: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
1: Duymuyor baba. Olamaz.
0: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
3: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
1: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
3: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
0: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Ben de memnun oldum.
4: Suların hepsi dökülmüş dede.
5: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
0: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
3: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
1: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
3: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
0: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
3: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
0: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
3: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
0: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
3: Çok doğru. Madem öyle aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
5: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
4: Ne yapacağız?
5: Bir fikrim var. Gel benimle.
3: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
6: Tamam dede.
1: Ben onlarla ilgilenirim.
3: Aferin sana be Murat.
5: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
4: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
5: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sular da denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
1: Tamam. Peki Zemzem?
4: Zemzem de haberci kuş olsun.
5: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
4: Emredersin kaptan.
5: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
1: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
5: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
1: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
4: Kaptan, sen de giymelisin.
1: Asıl sen giy tayfa.
4: Seninki patlamış. Yenisini al.
1: Al sana.
4: Bu da sana.
5: Atamadı ki.

0: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
1: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
0: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
1: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
0: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
1: Yakın sayılır. Neden sordun?
0: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
1: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
0: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
1: Ben anladım.
0: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
1: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
2: Emredersin dede.
1: Yumurcaklar sizi.
2: Elindeki ne amca?
0: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
3: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
1: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
0: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
3: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
0: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
3: Hadi baba, hadi Şerif amca.
2: Size güveniyoruz. Daha hızlı.
1: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
0: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
2: Su çıktı.
3: Yaşasın.
1: Çok şükür ya Rabbim.
3: Buz gibi soğuk.
1: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
0: Hepimizden inşallah.
1: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
0: Elhamdülillah.
3: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
2: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
1: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
3: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
1: Rica ederim.
0: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
3: Hoşça kalın.
2: Peygamberimize bizden selam götürün.
3: Baş üstüne.
0: Oğlum. Bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
3: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
0: Benim de öyle.
3: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
0: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
3: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
0: Allah Allah. Bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
3: Benim kulaklarım iyidir.
0: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
3: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
0: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
3: Bir tane daha mı?
0: Çok sevimliler.
3: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
0: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
3: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Dadanasam, nasıl olmuş?
1: Harika, çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha, hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün...

0: yoğurtsuz içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra...

0: süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
1: Annem.
0: Peki ya tavuklarla horoz?
1: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
0: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
1: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve eyvah, sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
0: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
1: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
0: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
1: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
0: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
1: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
0: Evet.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
0: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
1: Bir arabanın altına girdi.
0: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
1: Evet.
0: Bahçeye bıraktılar.
1: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
0: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
1: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
0: Ama hangi kaldırımda?
1: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
0: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
1: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
0: Evet.
1: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
0: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
1: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
0: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
1: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
0: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
1: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
0: Derken bir ses duydular.
1: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
1: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
1: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
1: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
1: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: sonra?
1: Horoz da tavuk dışarı çıkar. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçerler.

0: Abi, sen ne kadar mühendis bir abisin. İyi ki benim abimsin.
1: Sen de iyi ki benim kardeşimsin.
0: Sen olmasan harçlıklarımın hepsini şekerleme alırdım. Kumbarama para kalmazdı.
1: Ben ne yaptım ki?
0: Ben bakkalda çantamı doldurarken hemen anında hesapladın harçlığımı ve beni durdurdun.
1: Bu benim için zor bir şey değil Cemre.
0: Neden? Sen bilgisaray mısın?
1: Bilgisaray değil canımın içi, bilgisayar.
0: Bilgi mi sayar? Ama bilgi saymıyor ki. Siz onda geziyorsunuz diye bilgisaray olduğunu düşünmüştüm.
1: Aslında güzel düşünmüşsün. Doğru. Başlangıçta bilgi saymak için tasarlanmış ama sonradan işler değişti. Neyse, sen de benim yaşıma geldiğinde kolaylıkla hesaplayacaksın, merak etme.
0: Peki.
1: Geldik.

0: Hayır, gelmedik.
1: Geldik Cemre. Bizim evimiz bu. Hı?
0: Ama bu bizim evimiz olamaz.
1: Ne diyorsun Cemre?
0: Bütün evler aynı. Bizim evimiz farklı olmalı.
1: Hı-hı. Farklı işte. Bizim evimiz bu. Bak kapıda 5 numara yazıyor.
0: Onu ben de görüyorum abi. Ve 5'i okumayı biliyorum. Ve de 5'i yazmayı da biliyorum. Ve de evimizin sokak numarasının 5 olduğunu da biliyorum.
1: Ne istiyorsun kardeşim? Seni anlamıyorum.
0: Bizim bahçemiz gibi olsun abi. Kapıda süslerimiz olsun, çiçeklerimiz olsun. Hayvancıklarımız olsun. Kelebekler, kediler, kuşlar, şavşanlar, şincaplar.
1: Ne gerek var Cemre? Bahçemizde kediler, kuşlar zaten var.
0: Kediler, kuşlar herkesin bahçesinde var abi. Ben yalnızca bizim bahçemizde olan şeyler istiyorum.
1: Bugün bahçede çok işim var Cemre. Ama sen istiyorsan annemle fidanlığa gidip bahçe süsü alabilirsin. Şu kumanyayı anneme götürüp geliyorum. Sonra işime bakacağım.
0: Abim işine bakacak. Annem de işine bakacak. O zaman ben işime bakamayacağım. Hep yavrucuğuma bakacağım. Sanki ben anne miyim? Anne de olurum yavrucuğum. Sen sakın üzülme.
1: Annemin de çok işi varmış.
0: O zaman bilgisayarda gezmenin tam sırası.
1: Ne? Neden?
0: Bahçe süsü nasıl yapılır? Ona bakacağız.

0: 어!
1: Sakın ağlama. Hamurunun suyu yeterli. Gözyaşı eklemene gerek yok.
2: Abi, çok komikli sözler bunlar.
1: Gel bakalım. Önce şu elleri bir kurtaralım. Ellerini ovuştur şimdi. Kalan hamur da dökülsün parmak aralarında.
2: Yaşasın. Ellerim kurtuldu.
1: Sen yoruldun kardeşim. Biraz ben devam edeyim.
2: Peki abi. Sen nasıl istersen.

0: İşte oldu.
1: Hayır, olmadı.
0: Neymiş? Mis gibi de tavşan işte.
1: Şavşan oldu ama havucu yok. Aç mı kalsın?
0: Oyuncaklar acıkmaz canım.
1: Kuralları biliyorsun abi. Oyunda oyuncakların oyuncak olduğu söylenmez.
0: Oyun oynamıyoruz Cemre. Bahçe süsü yapıyoruz. Bahçe süsleri acıkmaz. Ama yine de tedbirli olmak lazım.
1: Ay, çok güzel havuç yaptın abi. Ama ben boyayınca belli olacak. Şimdi peynir gibi görünüyor. Ben de komikli söz söyledim.
0: Alemsin Cemre. Tavşan bitti. Şimdi sıra sincapta. Bu gövde için. Bu da kuyruğu.
1: Bu da fındığı.
0: Hay yaşa. Ben de sincap ne yer diye düşünüyordum.
1: Düşünme abi. Bana sor. Ben de bazı şeyler biliyorum.
0: Haklısın kardeşim.
2: Cemre yine abisini kendi maceralarına dahil etmiş anlaşılan. İlahi cimcime.
0: Ne yapıyorsun Cemre? Bir türlü şekil veremedin hamuruna. Yardım etmemi ister misin?
1: Gerek yok abi. Kendim de kelebek evi yapabilirim.
0: Kelebek evi mi?
1: Evet, böyle küçük tatlış bir ev. Arkasında da kanat.

0: olacak. Kelebekler bahçemize gelince kanatları görüp kendi evleri olduğunu anlayacak ve bu evde kalacaklar.
1: Bu evde kalacaklar demek. Ama bu hamur ne zaman eve dönüşecek?
0: Az kaldı abi, dışı bitti. Şimdi içini yapıyorum, sonra da kanatlarını takacağım.
1: Sen evi bitirene kadar hamurun kurur ve evinde çatlar. En ufak bir darbede de kırılıp gider.
0: Çatlamasın! Lütfen evim çatlamasın!
1: Çatlamaz, merak etme. Ben bir an önce bitir de güzelce boya diye dedim.
0: Evet, bir an önce bitireyim. Güzelce boyayayım.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
2: Senin keyfin mi yok cimcime?
0: Hamurum kurumadan kelebek evimi bitirmem lazım. Yoksa evim çatlayacak.
2: Niye çatlasın canım?
1: Ben bir an önce bitirsin de eğlenceli boya kısmına geçsin diye dedim dede.
2: Ben de boyama işlerinden sıkılıyorum be cimcime. Müsaaden olur mu? Evi ben bitireyim, boyasını sen yap.
0: Müsaade senin dedeciğim. Hemen gidip boyalarımı getireyim.
2: Cimcimeye bak sen. Hiç fena değil. Güzel düşünmüş.
1: Düşünce güzel de uygulamak imkansız.
2: Kim demiş?
1: Tek parça bir malzeme. İçe oyularak öyle bir yapı mümkün mü?
2: Elbette mümkün. Ecdat yapmış nitekim.
1: Öyleyse rota belirlendi.
2: Eyvallah. Ama önce şu evi yapıp ev sahibine teslim edelim. Haydi bismillah.

0: 야, 내 커다란 시린데데.
1: 몰래.
0: 무민 아래 아이는 사마다 민메레 베즈요 데데.
1: 디카틴 페이카라 데블라. Bunlara minber minare deniyor zaten. Mimar Sinan'ın inşa ettiği diğer minber minare de Fatih'te.
0: Biliyordum. Mimar Sinan'ın eseri olduğunu biliyordum. Böyle yenilikler hep onun elinden çıkıyor.
1: Şimdi bu minareye dikkatle bakmanı ve neden burada olduğumuzu söylemeni istiyorum.
0: Bakıyorum. Çok güzel. Kenarları taştan oyulmuş bir kafes adeta.
1: Evet. Başka?
0: Minarenin külahı da pek şık.
1: Burada olma sebebimizi sordum evlat.
0: Bu minare tek parça mı yani? Nasıl ya? Öylece tek taştan oyularak mı yapılmış?
1: Aynen öyle evlat.
0: Diyorum ya dede, böyle işler hep Mimar Sinan'ın başının altından çıkıyor diye.
1: İlahi çocuk. Sokullu Mehmet Paşa Camii, diğer adıyla Köprübaşı Camii. Sokullu Mehmet Paşa tarafından tahmini 1566-1567 tarihlerinde Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Neden Köprübaşı Camii deniyor peki dede?
1: Mimar Sinan'ın diğer meşhur bir eseri olan Büyükçekmece Köprüsü'nün yakınlarında olduğu için.
0: Köprüyü de görür müyüz dede?
1: O muhteşem eserin hakkını vermek için daha fazla vakit ayırmak lazım evlat. Etrafında kervansaray ve çeşmeyle muhteşem bir kompozisyon saklı orada.
0: Hakkın var dede. Şimdi bu fantastik minareye odaklanalım.
1: Fantastik ha. İlahi çocuk.
0: Öyle ama dede. Mimar Sinan'ın eserlerini gezmek masal diyarındaymış gibi hissettiriyor.
1: Hakkın var evlat. Yekpare taştan oyularak yapılan bu minare monolitik, yani tek parça olması nedeniyle sıra dışıdır. Minare Türkiye'de eşsizdir ve bir benzeri yalnızca Mısır'da vardır.
0: Dede, iyi ki Cemre bu minareyi görmedi. Yoksa kelebek evinin duvarlarını böyle dantel gibi oymamızı isterdi.
1: Hakkım var evlat. Kelebek kanadı takarak kurtulamazdık o vakit.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla, mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Heh? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş.

İş bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masal da böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak. Ağaçta kaymış.
2: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: Aman, o da ne öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah.

0: Merhaba arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
1: Nasıl yani?
2: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
0: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
2: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
1: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
2: Ben de geleyim mi? Seni izlerim.
1: Bu renkler ne böyle? Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
2: Demek kırmızı en zoru.
1: Ama bu...
2: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
1: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
2: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
3: Ha?

0: tuttuğun tutamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala!
1: Şimdi nereye?
0: Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Olmadı sanki Hagu. Sıçramak.

Kolaylıkla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Habu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: şey bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her can

0: bir olduğunu fark ederiz.
1: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
2: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
3: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
4: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
5: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
6: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
7: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
8: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
9: Hazır mısın Hacı Cavcav?
10: Hazırım kara gözlüm.
9: Eski günlerdeki gibi.
10: Eski günlerdeki gibi.
9: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
11: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
12: İyilik için.
13: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
14: Nezaket ne demek?
15: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
16: İyilik sende. Aramıza hoş geldin.
17: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
8: İstop oynarız.
18: Hadi birlikte oynayalım mı?
19: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
20: Merhaba arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
21: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
20: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: mı?
1: Haklı karınca.
2: Selamun aleyküm nene.
3: Aleyküm selam yavrum. Pek de neşelisin. Günün nasıl geçti diye sormama gerek yok herhalde.
2: Sen sormasan da söyleyeceğim. Günüm çok neşeli geçti. Oyun oynamaktan beslenmemi, yemeye bile vakit bulamadım.
3: Aa, ne yapıyorsun Kura? Yiyeceğini çöpe mi atıyorsun yoksa?
2: Ne yapayım nene? Hava çok sıcaktı. Çoktan bozulmuştur.
3: Olsun. Yine de çöpe atmamalısın.
2: Ama bozuk yiyecekler bizi zehirlemez mi?
3: Bizi zehirleyebilir ama bitkiler ve diğer bazı canlılar onlardan faydalanabilir.

Bilmiyordum. Kalan yiyeceklerim artık bir işe yarayacak. Çok mutluyum.

0: Bu görmüş olduğunuz uzun zaman önce yaşamış bir karınca kolonisinin kalıntıları.
1: Aa! Şurası saraya ait kalıntılar olmalı.
2: Sarayları nasıldı acaba?
3: O kolonide de çalışmak var mıydı?
1: He?
4: Ne yiyorlardı peki?
1: Bu koloni nerede yaşamış profesör?
0: Burada, bizim topraklarımızda.
1: Biz neden görmedik bugüne kadar?
0: Koloni yabana çok yakın bir yerdi. Oralara pek gitmiyoruz çocuklar. Biliyorsunuz.
2: Harabeleri gezemez miyiz yani?
5: Harabeler sessiz, sakin yerlerdir. Gezmek isterdim.
1: Bugün okul çıkışı harabelere gidebilir miyiz?
6: Akşam olmadan evlerimize döneriz. Söz veriyoruz.
0: Aslında harabeleri gezmenizi çok istiyorum. Geçmiş kolonilerin yaşantılarından çıkartacağımız dersler var.
4: Suya uzak yerlerde yiyecek bulmak çok zor olmalı.
2: Hiç alışveriş merkezi yok. Düşüncesi bile korkunç.
6: Akademiye benzer bir yerde göremiyorum. Çok geri kalmış olmalılar.
3: Harabelerin neden böyle göründüğünü buldum. Kolonide hiç oyun sahası yok. Sıkıntıdan patlamış olabilirler.
0: Pekala. Gidin yakından inceleyin harabeleri. Bakalım o hale gelmelerinin sebebini bulabilecek misiniz?

0: Sanırım bunlar saraydan geriye kalanlar.
1: Siz de bu saraya ayak basmak istemez misiniz?
2: Bu toprakta bir zamanlar yiyecek üretilmiş. Çiftlik burası.
1: Beni mi arıyorsun?
3: Hayır, Amber'ı arıyorum.
2: Amber'ı arasam ben arardım Dura. Oradaki yiyecekler çoktan bozulmuştur dostum.
3: Yiyecek aramıyorum Dalyan. Çiftlik olup da ambar olmaması dikkatimi çekti yalnızca.
4: Buldum.
1: Tebrik ederim dostum. Beni buldun.
4: Yuvanın bu hale gelmesinin sebebini buldum. İsraf.
0: Durun.
4: Koloni israf yüzünden harabeye dönmüş olabilir.
0: Nasıl yani?
4: Kolonidekiler üretim yapmışlar ancak elde ettiklerini tüketmişler. Dura'yı duydunuz. Yiyecekleri sakladıkları bir ambarları yokmuş.
0: Mantıklı. Kuraklık olunca da aç kalmışlar. Bunları hemen not almalıyım.
4: İncelememiz bitince yuvaya dönmeye söz vermiştik. Hadi toparlanalım arkadaşlar.
2: Hayta yok.
0: Nasıl yani?
2: Sanırım bize kızıp gitti.
3: Bence gitmemiştir. Saklanmıştır.
0: Acaba nereye saklandı?
4: Hayta!
5: Hayta!
4: Hadi çık artık ortaya!
5: Yeter artık, çık ortaya!
4: Hayta! Akşam olmadan dönmemiz lazım, hadi!
5: Hayta!
4: Yol ayrımına geldik. Çok dikkatli olmalıyız.
5: O iş bende.
0: Ne tarafa gidiyoruz?
4: Bilemiyorum Sara. Hiç ilerlememek en iyisi.
3: Bu taraftan.
6: Çok güzel.
4: Harika.
3: Kaç bin yıllık acaba?
0: Aman Allah'ım. Mağara resimleri inanılmaz.
6: Renkler hala canlılığını koruyor.
3: Evet, sanki yeni yapılmış gibi.
0: Lütfen. Nasıl bir şey keşfettiğimizin farkında mısınız arkadaşlar?
4: Üzgünüm Nazlı. Keşfettiğimiz şey ne yazık ki Hayta'nın resim yeteneği.
5: Hayta.
1: Buyurun benim.
5: Gel buraya.
1: Sen gel de yakala.

0: koşun.
1: Koşun. Koşun. Hadi kaçalım.
0: Koşun.
1: Eyvah, burada kapalı kaldık.
2: Ama olmaz, burada açlıktan ölürüz.
3: Durun arkadaşlar, sakin olalım. Ne yapacağımızı düşünelim.
4: Kayayı yerinden oynatmayı deneyelim.
3: Hay Allah, kıpırdamıyor.
0: Olmaz, ben kapalı ortamda kalamam.
4: Bize bir kapı çizmek ister misin?

0: Yavruların sağlığından endişe etmeye başladım Şura. Hava karardı ve hiçbiri ortada yok.
1: Merak etmeyin kraliçem. Hepsini bulacağız.
0: Ah, neredesiniz çocuklar?
2: Efendim, çocukların nerede olduğunu öğrendik.
3: Hı? Yavru karıncalar bir inceleme gezisine çıktılar. Ama hava kararmadan dönmeleri gerekiyordu.
0: Nerede olduklarını biliyor musunuz profesör?
4: Evet, elbette.
5: Burada bir başımıza kaldık. Çok korkuyorum.
6: Ne oldu Dura? Kraliçeniz konuşuyor. Sizinleyiz. Yanı başınızdayız. Sakın korkmayın.
5: Durun. Sessiz olun. Dinleyelim.
0: Merak etmeyin yavrularım. En kısa zamanda sizi oradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız.
1: Merak etmeyin kraliçe. Hmm. Dura sesimizi duymuş ve arkadaşlarına aktarmıştır.
0: İnşallah Şura, inşallah.
2: Mağaranın içindeki yollardan biri kayalarla kapanmış. Çocukların orada olduğunu düşünüyoruz.
0: Oraya giden başka bir yol bulamaz mıyız?
2: Askerlerim mağaranın her tarafını araştırıyor sevgili kraliçem. Bir yol varsa muhakkak buluruz.
0: Peki ya yoksa?
3: Var, var sevgili kraliçem. Hı?
7: Bizi bulmaları ne kadar sürer acaba?
5: Buradalar Hayta, yanı başımızdalar. Azıcık sabredeceğiz.
8: Ben acıktım.
5: Al, bana fazla geldi. Bunu yiyebilirsin.
9: Ben de çok üşüyorum.
5: Ateş yakarız şimdi, ısınırsın.
6: Nereden odun bulacağız?
5: Buldum, fenerlerinizi verin.

0: Bakın işte oldu bile. Ah buldum.
1: Ne buldun? Çıkış yolunu mu?
0: Evet.
2: Duman belirli bir yöne gidiyor. O dumanı çeken bir baca olmalı.
3: Baca mı? İyi de çıkış yolu bu mu?
2: Duman baca gibi bir yerden dışarı çıkıyor olmalı. Dışarı diyorum arkadaşlar, dışarı.
1: Ne? Dışarı mı?
0: Aa, dışarı çıkabilecek miyiz?
4: Allah'ım çok şükür.
0: Hadi çabuk.

0: Neden bu kadar uzun sürdü? Nerede benim yavrularım?
1: Buradayız.
0: Oh Allah'ım, sana şükürler olsun.
2: Çok şükür Allah'ım.
0: Ah çocuklar, mağarada ne işiniz vardı?
3: Bulduk.
0: Hı? Neyi buldunuz evladım?
3: Koloninin neden bu hale geldiğini bulduk. Kraliçen, şimdi burada ambar var ama çiftlik yok.
4: Hayır, ay öyle değil. Tam tersi.
3: Ha, yok. Ambar yok ama çiftlik var. Yani kraliçem, her şeyin bir sebebi var.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Demli bir...
1: Çay! Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: nereye?
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş!
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
0: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
0: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık?
2: Hmm.
1: Tamam be, varım.
0: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam hocam. Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey, Selim hocayı görünce...
3: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
3: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
0: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
3: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
0: Görürsünüz siz.
3: Ne var ya?
0: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam.

0: edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
2: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
2: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
2: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
3: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
4: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
2: Cümlemizden emin.
0: Ayıp ettik.
4: Şşş. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: at it!
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zinç oldu. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
4: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir garip.

0: Lik var.
1: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
2: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
3: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
2: Haklısın.
4: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
3: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
4: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
0: Mercan mağarası.
4: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
0: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
4: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Durun! 10 yüzgeç attık.
0: Şu da neyin nesi?
1: İşte tıpkı resimdeki şey.
4: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
2: Oo, burası çok dar.
0: Sakin ol Puf.
2: Sakin olamam. Olamam.
4: Tamam tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: 10 kaya geçtik. Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
3: Kaju, neredesin?
4: Bir ses duyuyorum sanki.
1: Burada, ses burada. Şuradan geliyor arkadaşlar.
5: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.
4: İnanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
0: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
3: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
4: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
1: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
4: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
3: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
4: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
2: Rica ederiz.
4: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
1: Sadece bugünlük dedektif.
0: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
2: Anne bir ilgi var.
1: Bugün işte o gün.
6: Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
4: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam? Ne yapsam?
3: İncilerim, hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
3: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
1: Çok. Hem de bugün.
7: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
3: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
6: Canım annem benim. Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
3: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz. Ve sahnede sergileriz.
7: Yaşasın!
1: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
4: Ama nasıl?
3: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
6: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ben uyumadan uyumadı.
1: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
4: En sevdiğim oyuncağım ayıcık tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
7: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
1: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
3: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım prova yapacağız. Herkes sahneye.
0: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
3: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
0: Annem, çok özledim, çok.
1: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
0: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
3: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
0: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
7: Şaşkınım. Bu nasıl olabilir? Birisi var. Her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
8: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir? Süper bir kahraman gibidir.
7: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
1: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
6: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ile Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti.

0: İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş tek başına yürüyordu.
1: Evi ormanda galiba.
0: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
1: "Hadi götürüp bırakalım."
0: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
1: Ya başka yere gidiyorsa?
0: Sonra kararını açıkladı.
1: Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz.
0: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra
1: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya İsa?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordun? Eminim şu an nereye gittiğinden haberin bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Denizi de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
2: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı ağaçlar kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla ve...

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan, bana bakacaksın bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Be. Hala yüzüme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf. Keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım. Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin? Sorma Hacivat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor. Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika. Yok sana dakika makika Hacivat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah. Nereye gidiyorsun? Al kalemini. Tamam, alayım. He? İtiraz etmeyecek misin? Yoo, niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım. İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi. 5 değil, 3 akçe. 3 akçemi? Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim. Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu? Evet. Versene 5 akçemi. Olmaz.

0: Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
1: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
0: 3 veririm.
1: 5 isterim.
0: 3.
1: 5.
0: 3.
1: 5.
0: 3.
1: 5.
0: 5.
1: 3.
0: Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
1: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
0: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
1: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel! Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of! Yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
2: Selamünaleyküm Hacı Vat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacı Vat Efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Teselli bulduğum şeye bak ya.
3: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
3: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
3: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
3: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
2: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
3: Dur yahu Karagöz dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
2: Ya sen ne iyi adamsın.
3: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
2: Hemen anlatayım meramımı.
3: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
2: Hı, kıpır kıpır mı?
3: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
2: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
3: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
2: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam, tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. 2 orta bir sade. Haydi bana müsaade.
3: Hayda! Hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu Karagöz'ün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
2: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. 2 kıpır 50'şerden aman neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
5: Karagöz.
2: Buyurun efendim.
5: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
2: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
5: Aa nedenmiş o? Her zaman alırdın.
2: Bir bak. Bak bakalım, her zamanki gibi miyim?
5: Niye ki?
2: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
5: Ne olmuş bu adama ya?
2: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
1: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
2: Senden bir selam alacağım var Hacı Vat Efendi. Ona say.
1: Ha? O da ne demek?
2: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
1: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
2: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
1: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.

0: Aklını aldım milletin, aklını. Ha, ne oluyor? Amanın, elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın! Uy, duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin!
1: Yettim Karagöz.
0: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of! Ne oluyor Hacıvan?
1: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
0: Yırtılıyor.
1: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
0: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
1: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
0: Yok ya, ben niye koyayım?
1: Peki kim koydu?
0: Tüccar.
1: Tüccar mı?
0: Evet. Bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo. Şey dedi. Koy dedi birbirine.
1: Her neyse Karagöz. Bırak şimdi hesabı kitabı.
0: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
1: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
0: Senin kalemin var. Benim yok.
1: Nasıl yani?
0: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
1: Ah be kara gözüm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
0: Sahi mi?
1: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
0: Yaşa Acıvat.
1: Dur kara göz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım, öyle mi?
0: Evet, aynen o kalem.
1: Yahu ben alim olsam o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
0: Öyle mi yaptı?
1: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
0: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
1: Yürü kara gözüm. Bunun hesabını soracağız ona.
0: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacıvat, 100 mü çok, 5 mi çok?
1: Duyduk, duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz, dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini, tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı, Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
2: Sultanın fermanı mı?
3: Öyle dedi. Duymadın mı?
2: Bakayım. Kaç akçeye satılmasını emretti sultanımız?
1: Canım, aldıkları paraya. Elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
2: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
1: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
2: Tamam Hacivat, tamam. Onu da aldım.
0: He, bir de sultanımız buyurdular ki bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
2: Etmem, etmem.
0: Bu iş bu kadar.
1: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
0: Hacivat, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
1: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
0: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam.

0: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
0: Kolay değil mi?
1: Kolay kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
0: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
1: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
0: Hangi sepeti?
1: Bu sepeti. Yakala hadi.
0: Eyvah! Top kaçtı.
1: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
0: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
5: Selamünaleyküm Hamide teyze.
0: Aleykümselam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
13: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
4: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
3: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
8: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
13: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: İnan ki çok yoruldum. Köyün gençliği...

0: Ellerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
1: Efendim teyzeciğim.
0: Gelsene buraya.
1: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
0: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
1: Aa, siz de mi duydunuz?
0: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oo, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla Ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaşasın.
0: Bu kaç?
1: 5.
0: Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç.

0: Aç bakalım ağzını.
1: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika, bir dakika, karnında bağır.
2: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
0: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
0: Şimdi sırada yeşillikler.
1: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
2: Bizim bahçede de yedik yavrum.
1: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
2: Söyle bakalım ne?
1: Marul.
2: Maydanozdu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
0: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
2: Çok yaklaştın.
1: Ispanak. Bilemedin nane. Bildim ya demin. Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki. Ama anne.
0: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
2: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
0: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
1: Çikolata.
2: Kolay gelsin canım. Ne yapıyorsun?
0: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
2: Dur, dur, dur. Misafirimiz mi geliyor?
0: Hayır.
2: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
0: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
2: Anladım.
0: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
2: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
0: Hadi gelin!
1: Baba!
3: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
3: Hayır ben.
1: En hızlı benim. Hayır, esas en hızlı benim.
0: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
1: Ha?
3: Nasıl?
2: Bahçe sporları başlıyor!
1: Bahçe sporları mı?
3: Hı-hı. Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
0: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
0: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
1: Bana söyleyebilir misin anne?
3: Bana da, bana da.
0: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
1: Evet.
2: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
1: İstiyorum, istiyorum.
3: Ben de.
0: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
3: Brokoli mi?
2: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
0: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
1: Ne? Süper güç mü?
2: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
0: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
1: Havuç.
0: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
3: Ne diyelim?
0: Görüş gücü ustası.
1: Ya.
2: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Geceleri bile mi?
0: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
3: Çok etkileyici. Bundan olurum.
2: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
1: Domates.
2: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
2: Kalbimizi.
3: Vay! Kalbimiz çok önemli.
0: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
2: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
3: Anladım.
0: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
1: Acıktım.
0: O zaman buyurun sofraya.
2: Neler hazırladın canım?
0: Havuçlu kek.
1: Yaşasın.
0: Patates salatası.
1: Süper.
0: Kabak sandal.
3: Kabak sandal mı?
0: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim.
3: Bismillah.
1: Sandala bayıldım anne.
3: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
1: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis, nefis.
2: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
0: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
2: Hazır mısınız?
0: O zaman 3, 2, 1 başla.
1: Eren, Eren, Eren, Eren, Eren, Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Hay maşallah.
0: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
3: Brokoli gerçekten güç veriyor. Bana da hocam.

0: acayip güç vardı. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü? Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
1: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
0: Yaşasın!
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
0: Ben! O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
3: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
1: Hadi bakalım, en zıplak kimmiş görelim.

0: kılardı. Allah kar Allah deyu deyu. Hı? O da nezi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?

0: buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
1: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
1: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl, asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
1: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
3: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

Mm-hmm.

Ah.

Huh?

0: Mira.
1: Off. And down.

0: bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken

0: öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
1: Hazır mısın Hacı Cavcav?
2: Hazırım Kara Gözlüm.
1: Eski günlerdeki gibi.
2: Eski günlerdeki gibi.
1: Haydi bismillah.

0: sevgili dostlar. Bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
1: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
2: Nezaket ne demek?
3: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
1: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
4: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
1: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
5: İstop oynarız.
6: Hadi birlikte oynayalım mı?
7: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
8: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
9: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
8: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
1: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
3: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
6: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
7: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
8: Hay Allah.
9: Hıp, kös kös dur.
8: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
6: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
8: Aa, haklısın dostum.
6: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Nem nem.
8: Temtem.
7: Tamam, geliyorum.
6: Hadi acele.

0: Yağmur şiddetleniyor.
1: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin Nine?
4: Oh, dam akıyor evladım.
5: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
5: Evet, kiremitler düşmüştü.
6: Özür dilerim Nine.
4: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
4: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
0: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
8: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
4: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
5: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
7: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
1: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
4: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
10: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
6: 7 kiremit mi?
7: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
7: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
7: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
6: Kaçın.
5: Olamaz.
9: Yakalandın.
3: Olamaz.
7: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
7: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekle.

0: Ekerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
0: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
2: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
0: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
1: Ay. Ama arkadaşlar, ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece, devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
5: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
1: Yippa.
4: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki

0: gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tunacığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce ellerimizi

0: Halılar yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor ama kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.

0: şükür baba.
1: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz, değil mi baba?
1: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
1: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
0: Vay! Baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
1: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
2: Anlaştık.
1: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
1: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
3: Sıra bende.
0: İşte oldu.
1: Aferin size.
3: Aynı kaplumbağaya benzedi.
1: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
3: Tosbağa. Çok güzel oldu.
1: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
3: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
1: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
3: Tosbağa gidiyor.
0: Gel bakalım. Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Hı? Bakın, maske yaptım. Ben Karpuz Adam.
1: Hadi bakalım Karpuz Adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: İşim çok, fikri tutma beni.

0: Evet benim duyarlı dostlarım. Şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye tilki?
0: Evet evet teleskop dereye.
1: Nereye diyorum nereye?
0: Evet dedim ya dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yok, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.

0: konu ne?
1: Bence biz de susadıma belki belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
1: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
1: Ceviz.
3: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
1: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
3: Diğeri daha kısa.
4: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha yiyemedim.
2: Neden?
4: Kıramadım.
5: Kuryede ceviz kırıcı yok muydu?
4: Kurye?
1: İnan ki düşünemedim.
4: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
1: Nedir?
4: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
1: Ben bunu da düşünemedim.
4: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
1: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
4: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
1: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
4: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
4: Ha? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
4: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
4: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme. Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
4: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
4: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
6: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
4: Bir derdin mi var?
6: Evet.
4: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
6: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
6: Evet.
1: Bunlar mı?
6: Cevizlerim.
4: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
4: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
4: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
6: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini...
2: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
6: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
7: İçinde garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
4: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.

0: vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
0: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
2: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
0: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
3: Vay, vücudumuzda ne mucizeler var.

0: güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: bazı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette doktor Yaman. Parola ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye? İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
3: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
3: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım. Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
2: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
3: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım.

0: buraya.
1: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
0: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
2: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
2: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
0: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar hatta. Ha? Şu abim mi?
2: Çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
4: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen, bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
5: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirleri duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.

0: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
1: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi.
0: Olsun. Üzülme İsmail.

0: fırlatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: olsun.
1: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
2: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
3: Nereden buldunuz bu oyunları?
4: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
0: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
1: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
4: Daha neler yapacağız kim bilir.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Hehehehe.

0: zaten size zarar gelmez. Aç mısınız? Arkadaşlar, yeni dostlarımıza merhaba deyin. Bu Kete, bu da Sele.
1: Ne? Yeni dostlar mı? Burada mı kalacaklar?
0: Evet, bir sorun mu var?
1: Var tabii. Tüm hayvanları buraya doldurursan bize yemek kalmaz.
2: Merak etme, Allah herkesin rızkını verir.
1: Hem büyüdüklerinde bu köpekler bize zarar verirler.
0: Minik de büyük bir köpek sana zarar veriyor mu?
1: O zaman minik baksın bu köpeklere. O eğitsin. Sorun istemiyorum.
2: Tamam tamam, merak etme. Ben ilgilenirim onlarla.
0: Harikasın minik.
1: Ay, bu tartışma beni çok yordu. Şimdi müsaadenizle güzellik uykuma geçmek istiyorum. Çocuklar gürültü yapmasın lütfen.
3: Aslında hepimiz için bir öğle uykusu iyi gelir.
0: Ama hepimiz uyursak bu yavrulara kim bakacak? Camiden uzaklaşırlarsa kaybolurlar.
4: Daha kötüsü Sarp'ın eline geçebilirler.
2: Tamam, siz uyuyun, ben onlara bakarım.

0: Eyvah, kaybolmuşlar.
1: Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Ben de uykuya dalmışım. Uyandığımda ikisi de yoktu. Benim yüzümden kayboldu yavrucaklar.
1: Tamam, sakin olalım. Bir gören olmuştur mutlaka. Şu kedi görmüş olabilir. Ona soralım.
2: Tamam, ben sorarım.
1: Ne dedi? Görmüş mü yavruları?
2: Evet, Allah'tan Sarp değilmiş. İki adam onları yakalamış ve bir minibüse atmış. Minibüsün üstünde iki başlı kartal varmış.
1: Tamam işte, buluruz onları.
3: Al işte, heyecan seven bir kedi daha. Bunlar ailece böyle demek ki.
0: Kedi dediğin sıcak mindere uzanır, mamasını yer, tüylerini yalar. En fazla heyecan kalbe zarar.
1: Sarp'ın kedileri her tarafta. Bu yüzden hep birlikte aramak tehlikeli olur. En güvenlisi havadan ve yer altından aramak.

0: İşte buldum seni.
1: İşte buldum.

0: Hemen gidip Cesur'a haber vereyim.
1: Buldum! Buldum!
2: Ha? Ne buldunuz? Lahmacun mu? Bana da verin.
3: Ne lahmacunu? Minibüsü buldum.
2: Ben de önemli bir şey sandım.
0: Hayır, minibüsü ben buldum.
4: Yok, ben buldum.
3: Sen yoktun ama etrafta bıyıklı.
0: Sen de yoktun.
5: Bir dakika arkadaşlar. Belli ki iki farklı minibüs bulmuşsunuz.
6: İkisini de kontrol etmemiz lazım.
4: Peki ama nasıl? Her yer kedi kaynıyor.
5: Siz camide kalıp burayı koruyacaksınız. Sultan önden uçup yolları kontrol edecek. Minik ve beni kedilerin olmadığı yollardan minibüse ulaştıracak.
4: Ne zaman normal bir kedi olacaksın acaba? Hep bir heyecan, hep bir aksiyon.
3: Koşun, sokakta kimse yok. Şimdi. İşte geldik.
5: Harikasın Sultan. İnşallah buluruz onları.
7: Üst kata bakalım. Alt kata bakalım.
3: Eyvah!
5: Havuzda yoklar. Burada da.
3: Arkadaşlar, insanlar geldi. Hemen çıksanız mı acaba?

0: Metin, yakala şunları.
1: Evime izinsiz girmek, ha?
2: Koş minik, hemen çıkalım buradan.
3: Peki dolapta lahmacun var mıydı?
2: O karışıklıkta bakamadım Tosun, özür dilerim.
3: Ben olsam ilk ona bakardım.
4: Ben de olsam kendimi sevdirirdim. Belki beni sahiplenirdi.

0: Neyse, şimdi de bıyıklının bulduğu yere gidelim.
1: Saklanın.

0: Ne kadar çoklar?
1: Hangisini takip edeceğiz? Onları asla bulamayacağız galiba.

0: şu minibüsü takip et. Çözdüm minik, çözdüm. İki başlı kartal değil, iri başlı kartal.
1: Ne? Yine benim yüzümden. Kediyi yanlış anlamasaydım bu kadar uğraşmamız gerekmeyecekti.
0: Üzülme minik. Önemli olan yavrucakları bulmamız.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: Aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin, o göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin.
18: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
19: İstop oynarız.
20: Hadi birlikte oynayalım mı?
21: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
22: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
23: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
22: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz.

0: Allah Allah. Bu da ne? İlk defa görüyorum. Kim koydu acaba? Ödüm koptu ya. Selam versenize. Böyle aniden beliriyorsunuz.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Sen öyle dikkatli bakıyordun ki bizim de dikkatimizi çekti. Neymiş bu?
0: Anlamadım ki.
1: Bayram Hoca'ya haber vermeliyiz.
3: Hocam! Hocam!
4: Hayırdır gençler?
0: Hocam, biri camimizin basamaklarına bir şey takmış.
1: Öyle kaykar rampası gibi.
2: Bir bakmanız lazım hocam. Kim yaptı acaba?
4: Sakin olun gençler. Ben yaptırdım. O bir engelli rampası. Tekerlekli sandalyeyle camimize rahatça girilebilmesi için.
0: Bir engelli rampası yaptırdığınıza göre demek ki ihtiyaç var.
4: Aynen. Artık tekerlekli sandalyesiyle camiye gelmek isteyen bir komşumuz var.
1: Mustafa'ların apartmanı taşınan amca mı yoksa?
4: Ta kendisi.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz hocam. Rampa sayesinde basamakları kolayca çıkabilir.
1: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hocam, Mehmet amca rampa işini hemen hallettiğiniz için çok teşekkür etti.
4: Hani seninle gelecekti?
0: Son anda doktor randevusu olduğunu hatırladı. Dönüşte uğrayacakmış. Bu mis gibi koku elindeki tabaktan mı geliyor?
1: Evet. Mehmet amcanın eşi Meryem teyze de size çok teşekkür etti hocam. Bir de bunları gönderdi. Tazecik yaptım. Afiyetle yiyin dedi.
4: O zaman çaylar da benden.
1: Hocam, iyi ki bu cami okuma grubunu kurdunuz. Evde olsa bu kadar sayfayı hayatta okuyamazdım.
0: Ben de hocam. Siz bu hafta hangi kitabı okuyorsunuz hocam?
1: Ben söyleyeyim. Adı Miraç. Dün elinizi görmüştüm hocam.
4: Senden de bir şey kaçmıyor Selim. Maşallah.
0: Adı Miraç olduğuna göre konusu namaz olmalı diye düşünüyorum.
4: Senden de bir şey kaçmıyor ama Galip.
0: Bilgi de Galip. Tevazu da mülayim diyelim hocam.
2: İlle de namaz diyorsunuz yani hocam.
0: Namaz en büyük sorumluluk diyorsunuz değil mi hocam?
4: Namaz en büyük hak diyorum Galipciğim.
3: Hak mı?
4: Evet. Söyleyeyim bakalım. Çok kudretli, çok zengin, çok cömert biri size bir hediye gönderse, o hediyeyi almak sizin hakkınız mıdır?
0: Tabii ki hakkımızdır hocam. Bize göndermiş sonuçta.
1: Kardeşime aynen katılıyorum. Bize gönderilmiş hediye bizimdir.
3: Aynen. Evet, kesinlikle.
4: Namaz bize Miraç gecesinde Rabbimizden gönderilmiş bir hediyedir çocuklar. Bu hediye sayesinde bizler Rabbimizle günde 5 defa buluşuyoruz. Biz onu görmesek bile onun bizi gördüğünü biliyoruz. İnsan böyle güzel bir hediyeye sadece sorumluluk olarak bakabilir mi?
0: Mehmet amcanın camiye neden bu kadar çok gelmek istediğini şimdi anlıyorum hocam.
1: Hediyesine sahip çıkıyor.
0: Daha evini yerleştirmeden camisini ayarladı adam.
4: Ama siz süpersiniz. Bağlantıları nasıl da kuruyorsunuz hemen. Maşallah.
0: Namazı sadece bir görev olarak görmek o zaman eksik bir bakış açısı.
4: Aynen öyle Galipciğim. İnsanın hakkı olarak gördüğüyle görevi olarak gördüğü şey arasında ciddi bir fark vardır.
0: Birini severek birini mecburen yapmak gibi bir fark mı hocam?
4: İşte bu. Mustafa'ya bir alkış.
0: Ne demişler? Sevgide galip, namazda melek.

0: Garip. Güzel oldu.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
1: Ne araştırıyorsunuz? Yardımcı olayım.
0: Camimize engelsiz cami yapmak için neler gerekir onu araştırıyoruz. Kızlara göre bir konu değil.
1: Sen öyle san. Cami söz konusu olduğunda işbirliği yapmak zorunda olduğunuzu hatırlatırım.
0: Biz hallederiz Cemile, sağ ol.
1: Kesin. Bilgisayarınız bile yok. Ha?
3: Öğleden sonra camide tavap maç mı? Ne var, ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. Ağzın doluyken konuşma. Genzine kaçacak, boğulacaksın, Allah korusun. Öğleden sonra camide maç var, unutmayın dedim. Neresini anlamadınız?
4: Hey! O benim! Getir onu bana! Sana gününü göstereceğim!
5: İyi misin?
6: Başına mı vurdun?
4: Bir yerin acıyor mu?
3: O kuşu bir bulursam... Anam, ay! Gitti sırtım! Gitti poğaçam!
6: Boş ver poğaçayı sen! Kafanı kırmadın, ona şükret! Paren de attın resmen. O ne düşüştü be? Kuşun yaptığına bak sen. Koca adamı yere serdi.
3: Kuş yapmadı bunu. Ben de diyorum neden düştüm.
4: Aa, kolye.
3: Hayır, baksana saat.
7: Benim olsun mu? Lütfen ya, lütfen.
3: Hayır, olmaz. Benim o.
4: Erkekler kol saati takar. Kolye takmaz.
0: Bilgisayar getirebilmen çok iyi oldu Cemile.
8: Üstelik çok kısa sürede birçok bilgi toparladık.
0: Alet işler el övünürmüş.
8: O ne demek? Anlamadım.
0: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
8: Selim.
0: Tamam deyim. Yani Galip diyor ki bütün işi bilgisayar yaptı ama havasını Cemile attı.
1: Kıskançlığa galip, emeğe saygıda mülayim ol.
0: Pek olmadı ama başlangıç için iyi bir deneme.
1: Görme engelliler için kabartma halı fikrine Bayram Hoca da bayılacak bence.
0: İşitme engelliler için işaret dili ekranı da çok iyi olacak.
3: Saat de 3 olmuş.
0: Aa, bu nasıl saat?
3: Kuyruklu saat. Benim.
9: Ver bakayım nasıl bir şeymiş.
6: Tahsin Cesur yazıyor arkasında.
9: O kim?
10: Bizim Tahsin amca işte. Ne oldu gençler?
6: Ali'nin kuyruklu saati. Ama üstünde Tahsin amcanın adı yazıyor.
10: Kuyruklu saat mi? Anlatmak ister misin Ali'ciğim? Anlaşıldı Ali'cim. Bir eşyayı bulmuş olmamız, ona sahip olabileceğimiz anlamına gelmez. Hele de üzerinde sahibinin adı yazıyorsa mutlaka araştırıp sahibine ulaştırmalıyız.
3: Anladım hocam. Bundan sonra bulduğum eşyaların mutlaka sahibini arayacağım. Zaten kuyruklu saat mi olur?
10: Kuyruklu değil, köstekli saat. Birazdan Tahsin amca gelir. Onu bulduğuna eminim çok sevinecektir.
1: Görme ve işitme engelliler için bulduğumuz fikirlere de siz çok sevineceksiniz hocam.
10: Oo, ekip yine boş durmamış maşallah. Anlatın bakayım neler varmış.
0: Ben anlatacağım.
1: Hayır ben.
2: Ben.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum. Arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
4: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
5: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
6: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
7: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu! Hayır geceleri zinciri.
6: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
8: Biliyoruz, ayran.
6: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu...

0: hayır hareketi gitgide büyüyor.
1: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
2: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11. 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
0: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6,

0: Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımdan. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Anlaştık.
1: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük,

0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur. Havayı temizler.
1: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
2: Hı? Ne yapmış Agah dede?
1: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
1: Evet çocuklar, şehre gelen adam ne satıyordu hatırlıyor musunuz?
2: Kayısı.
1: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kayısıları nereden getirmişti?
3: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
1: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
2: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
4: Sadaka.
2: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
2: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
1: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Dikkat! Hı. Başla!
1: Tamam tamam.
2: Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım.
4: buldum.
2: Aferin Zeynep.
1: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
0: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
4: Neler çekeceksin bakalım kızım? Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
1: Olmaz.
4: Niyeymiş?
1: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Değil mi?
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru.

0: Ama eksik. Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
1: Şey... Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
1: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
3: Neyle çekeceksin?
1: Tabii ki kendi makinemle.
3: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
4: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle yaşasın.
0: Sen ne çekeceksin?
3: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
2: Ben de sana katılabilir miyim abi?
1: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
2: Dayı.
1: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
2: Ayı olur mu mesela?
5: Ayımız! Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç kurtar kendini yavuz?
2: Ayı vav demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
1: Ne?
5: Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı?
1: Ayı olmaz.
2: Peki ya aslan?
1: Aslan olmaz.
2: Neden? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim ben asla? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
2: Az önce belli oldu zaten.
1: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
2: Şu kuş olur mu dayı?
1: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
2: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
1: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
2: Of dayı, of.
1: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
2: Hangi diğerlerine?
1: Şey, televizyonda gördüklerime.
2: Dayı.
1: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
2: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
1: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu dekten şöyle takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
2: Harika bir plan bu.
1: Tabii yeğenim. Ne sandın?
6: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
3: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
6: Boşa beklersin.
3: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
6: Ha, olur.
3: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
6: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
3: Ha, nasıl yapacaksın o zaman?
6: Tabii ki bununla. Hı? Hadi yardım et bakalım.
3: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
6: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. İşte bu. Mersin balığı.
2: Dayı, sessiz ol.
1: Ne oldu? Geldik mi? İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
2: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
1: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.

0: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
1: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
0: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
1: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence. Hı?
0: Ne var mesela?
1: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
0: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum, en iyisi bu.
1: Hangisi?
0: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
2: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
3: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
4: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
5: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
6: İyi bakalım, seninkini de görelim.
5: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
6: Tamam Yusuf, sen getir.
2: Kutup yıldızı demek. Harika bir seçim.
3: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
6: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
4: Aferin Yusuf. Senin fotoğrafın da harika.
5: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
2: Demek bir sincap çektin.
5: Ne? Sincap mı? Ne sincapı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Of ya, nasıl oldu bu? Sincap iğne yapmış, bu sayılmaz.
3: Neden sayılmasın?
2: Bu da harika bir fotoğraf.
5: Cidden mi?
4: Evet, sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
6: Hele şunun güzelliğine bak.
5: O zaman kim kazandı?
6: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
1: Harika.
3: Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
5: Neymiş o?
4: Tabii ki ailemiz.

0: Aldım, harikaları kaçırdım. Güzellikler her yerde, yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış.
1: Allah'ım,
0: tam karar ve dengede.
2: Süre doldu, hadi.
0: Abi.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni

Maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet Garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama Garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine, nine dur dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. Dört bardak içtim, dört bardak.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazar.

0: da satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
1: Usta! Hacer anne! Hacer anne! Usta!
2: Destur garip. Ne oldu böyle? Ne telaş bu?
1: Usta! Havva anneye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
2: Dur garip. Sakince anlat hele. Bir Havva anne de kim? Neye yardım edeceğiz?
1: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
0: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
1: Şimdi...
3: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
0: Allah yolumuzu açık etsin.
2: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
4: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: size gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?

0: yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
2: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
0: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
2: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
0: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
0: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
2: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
0: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
2: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
0: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
2: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
0: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba, bekle. Ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havaline yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur. Ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havaniyle çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce bana otur, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşını. Daha iyice değil mi?
3: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun. olsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
4: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayıcığım.
4: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
4: Buyur dayıcım.
0: Şey, bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
4: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
4: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
4: Korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
4: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
4: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
3: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
4: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Hah. Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Aa, fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Aa, Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Aa, evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, bu hurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
0: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne? Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde bu hurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre bu hurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, Biz de yavrum, biz de.
4: Bu hurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
1: Kendinize iyi bakın.
4: Hoşça kalın.
0: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
1: Macera bizim diğer adımız oğlum.

0: arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
1: Abdullah ustayı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
0: Gittiler.
1: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
0: Zemzem, bırak şu gülü artık.
1: Sıkı tutunun. Kaçıyoruz.
0: Yaşa baba.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ne işimiz vardı ki?
1: Ne çabuk unuttun? Takıyı temizleyecektik.
0: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
1: Çabuk!
0: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
1: Gelmezsen tek giderim.
0: Kesin gelirim, merak etme sen.
1: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: Aa, nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedi.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim demiştim.
2: Ve?
0: Gidemedim.
2: Demek ki?
0: İnşallah demeliyiz.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım.
1: Şimdi taka temizleme işi?
0: O kolay ya. Hallederiz 5 dakikada.

0: Neyse ki Cemre ortada yok. Şu tamir işlerimi halledebilirim. Yarınki davetin hayalini kuruyordur şimdi canımın içi. Hayal kurmak için yüzünü örtmene gerek yok Cemre. Gözlerini kapatman yeter.
1: Yetmez abi. Gözümün kapakları ışığı kapatmıyor. Sadece de gözümü kapatıyor.
0: Neden ışık olmasını istemiyorsun ki?
1: Çünkü kara kara düşünüyorum.
0: Neden ama canımın içi? Senin yarınki davetin hayalini kurman gerekmiyor mu?
1: Kuruyorum ama arkadaşlarımın çoğu evimizi bilmiyor. Babam işte olacak, onları alamaz. Annem pasta, börek, kurabiye, sarma, meyve suyu, kısır, poğaça ve kek yapacak. O da alamaz.
0: Dedemin de yarın hastanede kontrolü var.
1: Ben dedemi kontrol ettim. Hasta gibi görünmüyor.
0: Hamdolsun dedem çok sağlıklı. Ama yine düzenli kontrole gitmesi gerekiyor.
1: O zaman benim de kara kara düşünmem gerekiyor.
0: Üzülme bu kadar, ne olur. Buldum.
1: Hiç merak etmiyorum. Ama neyi buldun abi?
0: Arkadaşlarını nasıl getireceğimizi buldum.
1: Nasıl? Sen otobüs kullanabilir misin? Yaşasın! Arkadaşlarımı otobüsle getireceğiz. Yaşasın!
0: Hayır öyle değil. Evimizin krokisini çizeceğiz.
1: O nedir abi?
0: Anaokulundan evimize kadar olan mahalleyi çizeceğiz. Ben krokiyi arkadaşlarının sayısı kadar çoğaltacağım. Sen yarın sabah anaokulunda arkadaşlarına vereceksin. Onlar da aileleriyle krokiyi takip edip evimize gelecekler.
1: Yaşasın! Boyama işi bende.
0: Tamam. Çok güzel oldu. Bak, burası senin anaokulun.
1: Benim anaokulum öyle değil. Anaokulum tam olarak şöyle.
0: Tamam, bu kadar yeter. Şimdi de...
1: Hayır, yetmez. Kapıdaki ağaçları da yapmalıyım. Ne yapıyorsun? Daha kedimizi çizmedim.
0: Ya kediye ne gerek var? Bugün bitmeden anaokulundan eve gidebilecek miyiz acaba?
1: Yarın abi, yarın. Of.
0: Evet Cemre, evimiz istediğin gibi oldu mu?
1: Ben evimizin böyle olmasını istemedim abi. Evimiz kendi böyle.
0: Sait amcanın bakkalını da çizelim ki onu görünce bizim sokağa dönebilsinler.
1: Sait amca olmadan Sait amcanın bakkalı olar mı abi?
0: Bu şimdi Sait amcaya benzedi mi peki?
1: Haklısın. Sakalını da çizmeliyim.
0: Mebrure teyzenin evini de çizelim. Çünkü onun bahçesini gören doğru yolu takip ettiğini anlar.
1: Harika bir fikir. Ne güzel bir bahçesi var abi. Kocaman bir kuş kafesi var.
0: Kuş kafesi değil, çardak.
1: Kocaman bir salıncak. Kocaman bir fıskiye. Ve kocaman bir havuz. Ve içinde ördekler. Ve içinde ördekler. Ve içinde ördekler.

0: Sana da hayırlı günler Memrure teyze. Anaokulun sokağından çıkar çıkmaz camiyi görürlerse de hemen sağa dönmeleri gerektiğini bilecekler.
1: Tabii bilecekler. İyi ki varsın. Sen olmasan bilemeyecekler ve de gelemeyecekler ve de üzüleceğim ve de. Aa hayır. Bizim camimiz şapkalı değil.
0: Şapkalı değil de ne demek?
1: Mahallemizin camisi şapkalı değil abi. Ev çatılı.
0: Ev çatılı mı?
1: Sen yoruldun abi, bırak ben çizeyim.
2: Hay Allah, bu defa neyi paylaşamıyorlar acaba?
0: Ya bırak Cemre, kubbesiz cami mi olur?
2: Ha, bak şu işe.
1: Olmuş işte abi, şapka koymayı unutmuşlar.
0: Olmaz öyle şey.
2: Kubbesiz cami olmaz olur mu?
1: Ya, kubbesiz cami olmaz. Olur mu? Olmaz olur. Anlamadım dedi. Olur mu olmaz mı?
2: İlahi cimcime, kubbesiz cami elbette olur demek istedim.
1: Hah, şimdi oldu.
0: Ne bileyim dede ya, hiç dikkat etmemişim. Ben bütün camileri kubbeli zannediyordum.
1: Boyama saati.
2: Camilerin genelde kubbeli olduğu doğrudur. Ama çok güzel kubbesiz camilerimiz de var.
0: Söyledim ya dedeciğim, görmemişim.
2: Mahalleye çıktın da camiye daha dikkatli bakarsın, olur biter.
0: Aşk olsun dede ya.
2: Tamam tamam, aklımda güzel bir tane var. İşlerimizi halledip yola düşeriz. Sen ne yaptın Çelebi? Dolabın kapağını tamir edebildin mi?
0: Ben küçük kız kardeşimin yüreğini tamir ettim dede.
2: Neyi var ki cimcimenin?
0: Dede, bahçeye bir indim. Hı? Cemre ellerini yüzüne kapamış, hüzünle iç çekiyor. Aa. Önce hayal kuruyor zannettim. Meğerse kara kara düşünüyormuş.
2: Nasıl?
0: Arkadaşları evimizi bilmiyormuş. Nasıl gelecekler diye kara kara düşünüyor. Ellerini de yüzüne kapatmış ki gözüne ışık gelmesin. Kara kara düşünebilsin yani.
2: İlahi cimcime. Sen de kroki çizdin değil mi? Aferin evlat. Madem kardeşinin gönlünü tamir ettin, ben de dönüşte senin tamir işine yardım edeceğim. Ama şimdi...
0: Yolculuk zamanı!

0: Vay be, gerçekten de ev çatılıymış.
1: Evet, cami güzel bir konak görünümünde.
0: Ha, peki ne zaman yaptırılmış bu cami?
1: Hacı Bayram Camii'nin ilk olarak 14. yüzyılın sonunda Hacı Bayram Veli ve talebeleri tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir.
0: Hacı Bayram Veli kim dede?
1: Hak yolunda doğru bildiklerini etrafındaki insanlara anlatan, onları iyiye, güzele, doğruya yönlendiren bir kişi. Emri bil maruf, nehyi anil münker.
0: İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak.
1: Aferin evlat. Cami bugünkü haliyle Mimar Mehmet Bey tarafından 1427-28 yılları arasında taş kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit çatılı olarak inşa edilmiş.
0: Burası da külliye galiba dede. Başka yapılar da var.
1: Doğru. Burası pek çok birimden oluşmuş bir külliye. Camiye bitişik türbesi, çeşmesi, kütüphanesi, imarathanesi, medresesi ve muvakkithanesiyle zengin bir yapı topluluğu. Ancak ne yazık ki bazı birimler günümüze ulaşamamış.
0: Minarenin türbeye bitişik yapıldığını da ilk kez görüyorum.
1: Daha ilk kez göreceğin çok şey var evlat.
0: Evet, keşfedecek çok şey var dede. Çok güzel görünüyor dede.
1: Sen bir de içini görsen.
0: Hemen görelim. Oo, ne güzel. Mihrap ne

0: kadar büyük dede.
1: Alçıdan yapılmış ve boyalarla renklendirilmiş böyle mihraplara Ankara'da 12 ve 13. yüzyıllarda rastlanıyor.
0: Buradaki çinilerin deseni çok farklı. Çok güzeller.
1: Evet. Bu çinilerin Gelibolulu Hasan adlı bir sanatçının eseri olduğu rivayet edilir.
0: Vay! Ne güzel çizim yapmışlar dede.
1: Bunlara kalem işi denir. Bunu yapan ustalara da nakkaş denir. Yani nakış işleyen.
0: Evet. Annemin işlediği nakışlara benziyor.
1: Hakkın var. Bu işlemeler nakkaş Mustafa Paşa'ya ait.
0: Bizim verandadaki kalem işleri de nakkaş Cemre Hanım'a ait.
1: İlahi çocuk.

Burada oyun mu kaybedilir? Of ya!

Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha, kara, keçe. Aha, siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan. Ha, tamam. Şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız.
18: Hadi birlikte oynayalım mı?
9: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
19: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
20: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
19: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Hayırlı geceler.
1: Şey, en azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Aa, ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse, ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve.

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: E buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Aman böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
2: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
2: Nereye kayboldun?
1: Yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
2: Burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif Baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmak...

0: Korkmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
0: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
0: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
2: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
2: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
3: Ha?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: kuşları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Rüzgarlar tohum taşır, bulutlar yağmurları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır.
1: Tamam Ayta, yeter.
2: Ayta, sustur şunu.
3: Başım şişti, yeter.

0: Sanatçıya saygı lütfen.
1: Sanatçı mı? Şamataçı demek istedin herhalde.
0: Sen sanattan ne anlarsın? İşin gücün hesap kitap.
1: Bak, en azından işe yarıyor. En doğru taşı çekip dağıttım davulunu. Senin yaptığın kafa şişirmekten başka bir şey değil.
0: Okul bitti. Bunu kutlamayacağız da. Neyi kutlayacağız?
2: Elbette kutlayalım, şenlik yapalım, müzik dinleyelim, yemek yiyelim. Ama bütün bunları başkasının hakkına girmeden yapalım.
0: Kimin hakkına giriyoruz ki? Ben kimseden bir şey almadım.
2: Rahatsızlık vermek de hakka girmektir. Bir başkasının huzurunu almakla ekmeğini almak aynı şey.
0: Siz de eğleniyorsunuz sanıyordum.
3: Başta eğleniyorduk ama vurmalı çalgılar neşemizi kaçırdı.
2: Bak, bu yavrucak sese karşı çok hassas. Kulaklarına tıkaç takınca da böyle uyuyakalıyor işte.
3: Dura.
4: Dura.
1: Uyan Dura.
2: Uyan Dura. Bak, ses kesildi.
0: Hadi dostum, oyun oynayacağız. Sen de katıl.
5: Ne oynayacağız?
0: Dokuz taş.

0: Önümüzdeki yıl kıtlık yaşanmasını önlemek için ekinlerimizin verimini arttırmalıyız. Yağışları bekleyemeyiz.
1: Evet kraliçem. Zaten Dura uzun bir süre yağmur yağmayacağını söyledi. Alimin ölçümleri de Dura'yı doğruluyor.
2: Aynen öyle kraliçem. Son yılların en kurak zamanlarını yaşıyoruz ve görünen o ki bir müddet daha böyle gidecek.
0: Ah, barajdaki suyu ziyan etmeden kanallara aktarabilecek miyiz peki?
1: Hazırladığımız su yolu planları sayesinde en ekonomik şekilde su dağılımını sağlayabileceğiz.
3: Kanalların akışını denetleyecek bir bölük asker seçtim kraliçem.
0: Güzel. Öyleyse bir an evvel dağıtıma başlayalım.
2: Yavrular yıl sonu şenlikleri için çayırdalar. Barajı açmak için akşamı bekleyelim.
1: Zaten buharlaşmayı engellemek için suyu akşam saatlerinde salmayı düşünüyoruz.
0: Evet, böylesi daha münasip olur. Yavrular akşama kadar dönmüş olurlar değil mi?

0: Sakura akşam olmadan döneceklerini söyledi.
1: Hadi öyleyse, hazırlıklara başlayalım. Allah işimizi rast getirsin.
2: Amin.
3: Sana söyledim yıkılmaz. Senin vücudun çok iri Dalyan. O yüzden bizden daha fazla yemeğe ihtiyacın var. Çünkü eşitlik adalet değildir.
4: Hehe, haklısın Kura ama bazen daha fazla haklı oluyorsun.
5: Nazlı aynama bakınca gözlerine inanamayacaksın Sara. Saçların muhteşem oldu.
6: Ben de bundan korkuyorum.
7: Hı? Hı? Hı?
6: Aman Allah'ım.
5: Bayıldın değil mi?
6: Aynı sana benzedim. Senin aynanın bir özelliği mi bu?
5: Ah, hayır canım. Benim süsleme sanatımın bir yansıması.
3: Sofra hazır arkadaşlar.
6: Ah, kurtarıcım, canım arkadaşım Kura. Teşekkür ederim Nazlı.
5: Bir şey değil.
3: Afiyet olsun arkadaşlar.
8: Afiyet olsun.
4: Afiyet olsun.

0: Yeter artık Ayta.
1: Davulumun sesi taştan başlıyor.
0: Bu kemeri yıkmanın bir yolu yok mu?
2: Bu gidişle yıl sonu şenliğimiz kabusa dönecek.
3: Öyle söyleme sen keşke Nazlı.
2: Yok, söylemedim bir şey. Geri aldım. Çok eğleniyoruz, çok.
4: Şu gürültüyü kesmezsen taş kemeri yıkarım.
5: Nasıl yıkacakmışsın? Hani bu yıkılmazdı?
4: Doğru taşı çekersem yıkılır.

0: general askerlerini yerleştirmiş olmalı.
1: Hava kararmak üzere. Çiftçi, adamlarına işaret verelim, suyu sağsınlar.
2: Ah, sevgili kraliçem, yavrular hala dönmediler.
1: Ah, dönmediler mi? Nasıl olur?
2: Kura sözünde durur biliyorsunuz. Dönmediklerine göre bir aksilik olmalı.
1: Hay Allah! Yavrular, yuvamızın geleceği. Suya kapılırlarsa bu bir felaket olur. Bir an önce onları bulup getirmeliyiz. Çiftçi, adamlarına haber ver. Suyu salmak için bizden işaret beklesinler.
3: Ben yavruların nerede olduklarını biliyorum.
1: Hadi öyleyse, acele edelim.
4: Durak! Neredesin?
5: Durak!
4: Durak, sesimizi duyuyor musun?
6: Sesimizi duymuyor musun?
4: Durak!
7: Neredesin Durak?
4: Duymuyor işte, duymuyor. Tıkaçlarını takıp sonra da uyuyakalmış olmalı.
8: Senin yüzünden. Gürültüden kaçtı Dura.
7: Çok üzgünüm arkadaşlar. Böyle olacağını nereden bileyim?
6: Seni defalarca uyardık Ayta.
7: Hepsi benim suçum.
4: Durun arkadaşlar. Ayta böyle olacağını bilemezdi.
9: Keşke kabus olacak demeseydim. Keşke tutsaydım şu dilimi.
4: Yapma Nazlı. Sen söyledin diye olmuyor ki aksilikler. Kaç defa söyledim. Lütfen moralimizi bozmayalım. Allah'tan yardım isteyip aramaya devam edelim.
9: Allah'ım lütfen Dura'yı bulalım. Lütfen bize yardım et.
8: Allah'ım arkadaşımızı bulmamıza yardım et.
6: Bu yemişleri ona ayırmıştım. En sevdiği mor yemişler.
4: Sen onları saklamaya devam et Dalyan. Dura acıkmış olmalı.
8: Dura bu yemişlerin kokusunu almaz mı?
9: Bunlar kokmuyor ama.
4: Sara haklı arkadaşlar. Dura her şeyin kokusunu alır. Onun en sevdiği...

0: Nasıl peki?
1: Yo yo, öyleydi.
2: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
1: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
2: Efendim?
1: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
2: Damlaya damlaya olmasın o.
1: Olmasın ya.
2: Ne olmasın?
1: Neyse efendim, bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
2: Yolcu yolunda gerek olacak o.
1: Of ya! Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
2: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Acıbat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
1: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
2: Aman Acıbat Efendi, estağfurullah.
1: Hem ne demiş atalarımız?
2: Ne demiş?
1: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
2: Allah Allah.
3: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
2: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
4: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
2: Doğru.
3: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
2: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
4: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
3: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
2: Efendiler.
3: Efendim.
2: Hacıvat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
3: Evet.
2: Karagöz de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
3: Evet.
2: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
3: Evet.
2: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım, değil mi?
3: Evet. Anladım.
5: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
1: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
2: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
3: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
5: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
2: Hacıvat Efendi de evin planını çizmişti hani.
1: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
3: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
2: Ayrılmaz ikilisiniz.
3: Olmazsa olmazsınız.
2: Gül ve bülbül gibisiniz.
3: Güneş ve ay gibisiniz.
2: Baş ve gövde gibi.
3: Akıl ve kalp gibi.
2: Gece ve gündüz.
3: Su ve toprak.
2: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
6: İki elin sesi var.

0: Bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var. He.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
5: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
7: Bu hafta sıra bizde.
8: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
0: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
8: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
8: Kolaysa sen zıpla.
7: Evet Aziz, topu takip et.
8: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
7: Evet, topun önünde dur bari.
8: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
11: Sağ taraftan.
8: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
11: Kolaymış.
8: Nihat, çek şutu.
11: Nasıl yakaladım ama?
8: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
12: Fırtına gibiydiler maşallah.
8: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
1: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
8: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.
4: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
6: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
4: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
13: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den bağlı bir pas.
6: İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
4: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansına boş bırak.
14: Hiç mi hücum çalışmadınız?
15: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
14: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
15: Tamam, güzel fikir.
6: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
13: Kaleci dahil. Alt kapı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaçınca Murat. Geçen bir pas. Murat şut çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış. Olamaz. Cenil topu havada yakalıyor ve...
11: Topu. Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne topu? Ne
1: dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
15: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
16: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
10: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
8: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ses dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler.

0: Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
1: Yaşasın!
0: Ceren Usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren Usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren Usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren Usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
2: Bir şey eksik olmalı.
3: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
0: Unu katıyorum.
2: Lütfen.
0: Yine çalışmadı bu.
3: Mikser mi bozuldu?
2: Babam tamir etsin anne.
0: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
2: Kabaran toz.
0: Bakalım çalışacak mı?
1: Yaşasın.
2: Çalıştı.
1: Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
4: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var, onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni, yapamadı diye.
2: Bu ne?
4: Halanın radyosu oğlum.
2: Aa, bozdun mu baba?
4: Bozmadım, kızım bozuktu.
2: İyice mi bozdun baba?
4: Hayır yavrum, iyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
3: Yaşayacak mı peki?
4: Sanmam, bir kablo kesildi.
2: Ne olacak şimdi?
4: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
0: Olmadı madem.
4: Maalesef canım.
0: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
4: Yine yaparız.
1: Nasıl?
3: Çok güzel olmuş anne.
2: Eline sağlık anne.
0: Sizin de minik ustalar.
4: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
1: Ne?
4: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
2: Sade kek halam sever mi?
4: Sever tabii.
0: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
1: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
4: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
4: Buyur geç.
2: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
3: Çikolata katmayı unuttuk ama.
4: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
1: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
4: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
4: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
4: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
4: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
4: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
4: Radyo.
5: Radyo mu?
4: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
2: Korkma hala, biziz.
3: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
2: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
3: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
4: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
4: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
3: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
2: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
3: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
2: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
4: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
0: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
2: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
3: Ne yapmış?
2: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
3: Aa, çok komik haber.

0: Evet, çok komik olmuş.
1: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
2: Şimdi de bilmece zamanı.
3: Hava durumu ne olacak?
2: Ha, şimdi de hava durumu.
4: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
2: Şimdi bilmece zamanı.
0: İşte en sevdiğim.
4: İlk bilmecemiz geliyor.
2: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
0: Adem.
1: Hani atkım?
0: Atkısız olsa olur mu?
2: Hayır.
5: Bu başka bir şey o zaman.
1: Buldum. Aslan.
4: Evet, dinleyenler cevap aslan.
5: Ah, maşallah benim kardeşime.
0: Harikasın canım.
1: Öyleyim. Sağ olun.
2: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
4: Ben soracaktım bunu.
2: Şimdi Eren soracaktır.
4: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
5: Aa, neymiş bu?
0: Bir hayvan ama acaba ne?
1: Kedi.
4: Kedi uzun mu baba?
2: Uzundur ip gibi.
5: Buldum, solucan.
2: Anne, solucan ısırmaz.
5: Allah Allah, ne bu?
0: Ben buldum.
1: Neymiş?
0: Yılan.
2: Evet, yılan.
4: Aferin dinleyici oğlumuza.
5: Sağ olun, sağ olun.
4: Şimdi de...
5: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
2: Koş!

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmurda akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman. Oh.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğin bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum.

0: Gerçekten belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
1: Aleykümselam hocam. Bugün günlerden ne?
0: Ha? Bugün Perşembe.
1: Salı, Çarşamba, Perşembe. Ah tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
1: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki, birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım. 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen. Bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

Bastı.

0: Hey, hey, hey. Huh? Zil, fatura, eyvah!
1: Ha? Hey!
0: Hmm?
1: Ne yapıyorsun?
0: Hmm, şey, çık çık!
1: Dizi! Ben, duş!
0: Dizi, duş, fatura, dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Hı? Dolap?
1: Aa!
0: Bozuk!
2: Aa! Usta!
0: Ver! Foto, foto!
1: Ya filo!
2: Fatura?
0: Şey! Dev! Alev!
3: Ne diyor?
1: Fatura!
0: Ben! Unut!
4: Ha?
0: Fatura?
1: Gel, gel, gel!
0: Aha!

0: bir hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz.

0: olan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
1: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
2: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
3: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
4: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
5: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
6: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
7: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
8: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
9: Hazır mısın Hacı Cavcav?
10: Hazırım kara gözlüm.
9: Eski günlerdeki gibi.
10: Eski günlerdeki gibi.
9: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
11: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
12: İyilik için.
13: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
14: Nezaket ne demek?
15: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
16: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
8: İstop oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
8: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
17: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
18: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
17: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. İnanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül kafeste. Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım.

0: İşte bakın.
1: Bu gerçekten bir bülbül.
2: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz efelerin bahçesine.

0: Yöntem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
1: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
2: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Böbürü mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem, hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
8: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
9: Özgürlük!
8: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Dur. Bir dakika. Evim bozulmuş.
1: Cik.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyükannelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masalda...

böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

0: devam edin.
1: Bu tam benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
0: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt.

0: kalem ver.
1: Al.
0: Sen bir tanesin.
2: Bize neler olduğunu...
3: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
4: Yine ne var ya?
3: Ha? Bu ne?
2: Resim!
3: Bu resim değil haberci, res, hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın.
5: Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
6: Kedi yuvası mı?
5: Evet, bu kadar basit.
6: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse. Bunu neden çizdin haberci?
5: Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
3: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
6: Bence de.
5: Ha? Bu kadar basit mi?
6: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız.
5: İşte kuş kardeşliği.
3: Evet dostlar, burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
5: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
3: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
5: Ama gizem yok dedin.
3: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
6: Bazı sorumsuz.
3: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
6: Evet değişti.
3: Bravo.
5: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
3: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
5: Şey... Ben söyleyecektim.
3: Geç kaldın.
2: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
6: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
3: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
5: Ne?
3: Haberci! Haberci! Fındık!
5: Geliyor!
3: Taş!
5: Dikkat!
3: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
2: Halbuki çatı ince.
6: Sonuç?
3: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... Ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
6: Ya da...
3: Her ikisi.
5: Nasıl ya?
3: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.

0: they are from.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var?
0: Evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de.
0: Gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat telefonu.
2: Çocuklar gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Aha, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53...
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, geldim. 19 ve 20... Daha 19 kat var.

0: Az kaldı, az. Yaman ve civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, civan. Başardık. İşte, işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
1: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
1: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Bu da ne?
1: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
1: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
1: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
1: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
0: Kubbe! Kubbe!
2: Haklısın, kubbeye benziyor Yaman. Diyafram, nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
1: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
1: Bir aşağı, bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
0: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
1: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
2: Hem de 55. kat.

0: Güzel yine bakın.
1: Ha?
2: İşte Kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
0: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi Kaykay zamanı arkadaşlar.
3: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müşteba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
1: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
0: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
1: O nasıl sökmüştü?

0: Müçtaba abi.
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
2: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz? Ha?
0: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
3: Yaşasın! Hemen başlayalım.
1: Allah senden razı olsun Müçtaba abi.
4: Şimdi kay kay zamanı.
2: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanı?

0: Onların karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
2: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
1: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer. Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz. Allah senden razı olsun Kadir amca.
3: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da

0: merhaba abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Ha, anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hey!

0: Gel vatandaş, gel!
1: Gel vatandaş, gel! Domatesin kralı, biberin padişahı, fasulyenin kraliçesi burada. Seçmece bunlar, seçmece!
2: Hey, canımı acıtıyorsun.
1: Gel vatandaş, gel! Domatesin iyisi burada!
2: Gelme peşimizden.
3: Kızım yok, kızım yok.
4: Burada da yok abla.
5: Kardeş, sen şu tarafları ara. Biz diğer tarafa bakalım.
2: Annene gitsene. Gelme peşimizden.

0: bakalım küçük kız. Anlat bakalım. Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Anne, anne.
0: Hay Allah. Kayıp mı oldun sen?
1: Anne, anne.
0: Tamam, tamam. Korkma, anneni bulacağız. Sen otur burada. Ben bir anons yapayım.

0: Küçük bir kız gördünüz mü? Ayşe! Ayşe!
1: Hı? Söyleyin bakalım, bu çocuğun kaybolmasıyla bir ilginiz var mı?
2: Gelme dedik, kendisi takip etti bizi.
3: Bizim suçumuz yok.
1: Biliyorum, merak etmeyin. Peki çocuğu ilk gördüğünüz yeri hatırlıyor musunuz? İnşallah çok uzakta değildir.
3: Hayır, hayır. Sarp abinin bölgesine girmiyoruz.
1: Aferin size. Hadi gidip anneyi bulalım.
4: Biz de şu çocuğu sakinleştirelim.

0: Hadi bakalım. Şu küçük kızı biraz eğlendirelim. Hilal. Gemi. Bisiklet. Bizden bu kadar arkadaşlar.
1: Tamam, bir de ben deneyeyim.
2: Çocuk eğlendirmek benim işim. Ha? Şimdi izin.
1: Anneyi bulamıyoruz. Kim bilir nerede arıyor yavrusunu?
3: Kadının neye benzediğini de bilmiyoruz. Onu tanımamız da, bulmamız da imkansız.
1: Madem kadını bulamıyoruz, o zaman kadına çocuğunu bulduralım.
0: Hı? Nasıl?
1: Minik çocuğun hırkasını alıp tüm şehri dolaşacak. Gördüğü her kadına hırkayı gösterecek. Annesi mutlaka kızının hırkasını tanıyacaktır.
0: İyi de Sarp ve adamları ne olacak?
1: Merak etmeyin, kılına bile dokunamayacaklar.
0: Çekil yolumdan.
4: Bak sen, iyice şımardı bunlar. Hiç korkmadan benim bölgeme giriyorlar.
5: Ben olsam ben de girerdim patron.
4: Niye?
5: Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz.
4: Kes sesini de yakalayalım şunu. Sarp'ın bölgesine izinsiz girmek neymiş görsün.
5: Oh,

0: Bu sefer daha dikkatli olmalıyız. Sen çatılara bak.
1: Merak etme patron, sabunlu su yok.
0: Şimdi de yerlere bakalım iyice. Bir tuzak olmasın.

역사? 아, 내려 흐르.

0: Of! Yine mi?
1: Ama iyi tarafından bak patron.
0: Neymiş o?
1: Bu sefer benim yüzümden değil, senin yüzünden kaçırdık elimizden.
0: Şaşkın!

0: dostum, bana bir kap yetmiyor da rica etsem şuna da koyabilir misin?
1: Ah güzelim, sen de mi mama istiyorsun? Sana bu yakışır.
2: Kızım.
3: Ayşe.
2: Yavrum.
1: Aferin sana minik. Sen gördüğüm en şefkatli hayvansın.
2: Sabahtan beri aklım çıktı. Ayşe ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Bana değil, Mini'ye teşekkür etmelisiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Sana ne versem, ne yapsam az. Mini'ye teşekkür etmek için onu ve bu iki yavruyu sahiplenmek istiyorum. Ne dersiniz?
0: Lahmacun veriyorsanız beni de sahiplenebilirsiniz. O kadar güldürdüm çocuğu.
1: Buna ben değil minik karar vermeli. İsterse sizinle gelebilir, isterse kalabilir. Burası özgür hayvanların yuvası.
2: Tamam o zaman, di şansımızı deneyelim.
1: Yalnız birkaç şartım var. Aç susuz bırakmayacaksınız. Dışarıda dolaşmasına izin vereceksiniz. Hastalandığında tedavi ettireceksiniz.
2: Elbette, hiç merak etmeyin.
1: Şimdi kapıya gidin ve Mini'yi çağırın. Yanınıza gelirse onu götürebilirsiniz.
2: Gel minik gel. Hadi gel. Minik gel oğlum hadi. Hadi oğlum gel lütfen.
4: Oley! Yaşasın!

0: dans ettiriyorum. Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketleri izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı.
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı.

0: çok üzgünüm.
1: Üzülme canım.
0: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
2: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
1: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
0: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
1: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
0: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
1: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
0: Haklısın. Barışır değil mi anne?
1: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
2: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
0: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
1: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
0: Canım istemiyor anne.
2: Acıkmadın mı?
0: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
1: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
1: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
1: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatayım.

0: yaptıracağım.
1: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin? Yo yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba? Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Hey, dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne?

Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi Keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz Keçe. Hiç vakit kaybetmeden karaya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun Keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: hayalle başlar. Renklerin can bulduğu, iyiliğin filizlendiği masallarda dolaşırız. Paylaşmayı öğrenir, iyiliği hissederiz.
1: Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
0: Eşsiz ve kusursuz yaratılan her canlının ne kadar mucizevi olduğunu fark ederiz.
2: İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini iki kere dolaşır.
0: Doğanın eşsiz güzelliği içinde aile olmanın, birlikte eğlenip öğrenmenin tadına varırız.
3: Karar verdim, size ormanda nasıl yaşayacağınızı öğreteceğim.
0: Bir küçük dosttan öğreniriz. Doğayı korumayı, yeryüzünü sevmeyi.
4: Kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: Günlük hayatın içinde en doğru bilgileri öğrenir, huzuru hissederiz.
5: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar.
0: İsraf etmemeyi öğreniriz. Dönüşen her şeyin hayat bulacağını biliriz.
6: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
7: Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: Bazen bir harfle başlar her şey. Kur'an'ı öğrenir, kalbimizi huzurla doldururuz.
8: İnsan verdiği sözü tutar.
0: En doğru yolu peygamberimizin sünnetleriyle öğreniriz.
9: Biz ne unuttuk? Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
0: Güleriz, eğleniriz. Eğlenirken öğreniriz. Kültürümüzün renkleriyle yaşarız.
10: Hazır mısın Hacı Cavcav?
11: Hazırım kara gözlüm.
10: Eski günlerdeki gibi.
11: Eski günlerdeki gibi.
10: Haydi bismillah.
0: Bir sahne kurulur, hikayeler canlanır. Sanatla tanışırız.
12: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Küçücük bir iyilik hareketi kocaman mutluluklara dönüşür. İyilik paylaştıkça çoğalır.
13: İyilik için.
14: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever.
0: Her gün yeni bir şey öğreniriz. Sabretmeyi, paylaşmayı, sevmeyi.
15: Nezaket ne demek?
16: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek.
0: Evimizde, ailemizin yanında sevginin en güzel halini yaşarız.
17: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oyun oynarız, koşarız, güleriz. Eski oyunların neşesiyle buluşuruz.
9: İstop oynarız.
18: Hadi birlikte oynayalım mı?
19: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Mutfağa gireriz, üretiriz, verilen nimetlerin kıymetini biliriz.
5: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
6: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
5: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var.
0: Ve 3 yıldır gülüyoruz, öğreniyoruz, beraber büyüyoruz. TRT Diyanet Çocuk 3 yaşında.

0: Allah Allah. Bu da ne? İlk defa görüyorum. Kim koydu acaba? Ödüm koptu ya. Selam versenize. Böyle aniden beliriyorsunuz.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Sen öyle dikkatli bakıyordun ki bizim de dikkatimizi çekti. Neymiş bu?
0: Anlamadım ki.
1: Bayram Hoca'ya haber vermeliyiz.
3: Hocam! Hocam!
4: Hayırdır gençler?
0: Hocam, biri camimizin basamaklarına bir şey takmış.
1: Böyle kaykay rampası gibi.
2: Bir bakmanız lazım hocam. Kim yaptı acaba?
4: Sakin olun gençler. Ben yaptırdım. O bir engelli rampası. Tekerlekli sandalyeyle camimize rahatça girilebilmesi için.
0: Bir engelli rampası yaptırdığınıza göre demek ki ihtiyaç var.
4: Aynen. Artık tekerlekli sandalyesiyle camiye gelmek isteyen bir komşumuz var.
1: Mustafa'ların apartmanı taşınan amca mı yoksa?
4: Ta kendisi.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz hocam. Rampa sayesinde basamakları kolayca çıkabilir.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hocam, Mehmet amca rampa işini hemen hallettiğiniz için çok teşekkür etti.
4: Hani seninle gelecekti?
0: Son anda doktor randevusu olduğunu hatırladı. Dönüşte uğrayacakmış. Bu mis gibi koku elindeki tabaktan mı geliyor?
1: Evet. Mehmet amcanın eşi Meryem teyze de size çok teşekkür etti hocam. Bir de bunları gönderdi. Tazecik yaptım. Afiyetle yiyin dedi.
4: O zaman çaylar da benden.
1: Hocam, iyi ki bu cami okuma grubunu kurdunuz. Evde olsa bu kadar sayfayı hayatta okuyamazdım.
0: Ben de hocam. Siz bu hafta hangi kitabı okuyorsunuz hocam?
1: Ben söyleyeyim. Adı Miraç. Dün elinizi görmüştüm hocam.
4: Senden de bir şey kaçmıyor Selim. Maşallah.
0: Adı Miraç olduğuna göre konusu namaz olmalı diye düşünüyorum.
4: Senden de bir şey kaçmıyor ama Galip.
0: Bilgide Galip, tevazuda mülayim diyelim hocam.
2: İlle de namaz diyorsunuz yani hocam.
0: Namaz en büyük sorumluluk diyorsunuz değil mi hocam?
4: Namaz en büyük hak diyorum Galipciğim.
3: Hak mı?
4: Evet. Söyleyeyim bakalım. Çok kudretli, çok zengin, çok cömert biri size bir hediye gönderse, o hediyeyi almak sizin hakkınız mıdır?
0: Tabii ki hakkımızdır hocam. Bize göndermiş sonuçta.
1: Kardeşime aynen katılıyorum. Bize gönderilmiş hediye bizimdir.
3: Aynen. Evet, kesinlikle.
4: Namaz bize Miraç gecesinde Rabbimizden gönderilmiş bir hediyedir çocuklar. Bu hediye sayesinde bizler Rabbimizle günde 5 defa buluşuyoruz.

0: biz onu görmesek bile onun bizi gördüğünü biliyoruz. İnsan böyle güzel bir hediyeye sadece sorumluluk olarak bakabilir mi?
1: Mehmet amcanın camiye neden bu kadar çok gelmek istediğini şimdi anlıyorum hocam. Hediyesine sahip çıkıyor. Daha evini yerleştirmeden camisini ayarladı adam.
0: Ama siz süpersiniz. Bağlantıları nasıl da kuruyorsunuz hemen. Maşallah.
2: Namazı sadece bir görev olarak görmek o zaman eksik bir bakış açısı.
0: Aynen öyle Galipciğim. İnsanın hakkı olarak gördüğüyle görevi olarak gördüğü şey arasında ciddi bir fark vardır.
1: Birini severek birini mecburen yapmak gibi bir fark mı hocam?
0: İşte bu. Mustafa'ya bir alkış.
2: Ne demişler? Sevgide galip, namazda mülayim ol.
1: Uydur Galip. Güzel oldu.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
3: Ne araştırıyorsunuz? Yardımcı olayım.
2: Camimize engelsiz cami yapmak için neler gerekir onu araştırıyoruz. Kızlara göre bir konu değil.
3: Sen öyle san. Cami söz konusu olduğunda işbirliği yapmak zorunda olduğunuzu hatırlatırım.
1: Biz hallederiz Cemile, sağ ol.
3: Kesin. Bilgisayarınız bile yok. Hı?
5: Öğleden sonra camide tavap maç mı? Ne var, ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. Ağzın doluyken konuşma. Genzine kaçacak, boğulacaksın Allah korusun. Öğleden sonra camide maç var, unutmayın dedim. Neresini anlamadınız? Hey! O benim! Getir onu bana! Sana gününü göstereceğim! İyi misin?
6: Başına mı vurdun?
5: Bir yerin acıyor mu? O kuşu bir bulursam... Anam ay! Gitti sırtım! Gitti poğaçam!
6: Boş ver poğaçayı sen! Kafanı kırmadın ona şükret! Parende attın resmen! O ne düşüştü be! Kuşun yaptığına bak sen! Koca adamı yere serdi!
5: Kuş yapmadı bunu!
2: Ben de diyorum neden düştüm?
5: Aa, kolye!
2: Hayır, baksana saat!
6: Benim olsun mu? Lütfen ya, lütfen!
5: Hayır, olmaz! Benim o! Erkekler kol saati takar, kolye takmaz!
1: Bilgisayar getirebilmen çok iyi oldu Cemile.
3: Üstelik çok kısa sürede birçok bilgi toparladık.
2: Alet işler el övünürmüş.
3: O ne demek? Anlamadım.
1: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Selim.
1: Tamam deyim. Yani Galip diyor ki bütün işi bilgisayar yaptı ama havasını Cemile attı.
3: Kıskançlığa galip, emeğe saygıda mülayim ol.
2: Pek olmadı ama başlangıç için iyi bir deneme.
3: Görme engelliler için kabartma halı fikrine Bayram Hoca da bayılacak bence.
1: İşitme engelliler için işaret dili ekranı da çok iyi olacak.
5: Saat de 3 olmuş.
1: Aa, bu nasıl saat?
5: Kuyruklu saat. Benim.
7: Ver bakayım nasıl bir şeymiş?
6: Tahsin Cesur yazıyor arkasında.
7: O kim?
0: Bizim Tahsin amca işte. Ne oldu gençler?
7: Ali'nin kuyruklu saati. Ama üstünde Tahsin amcanın adı yazıyor.
0: Kuyruklu saat mi? Anlatmak ister misin Ali'ciğim? Anlaşıldı Ali'ciğim. Bir eşyayı bulmuş olmamız ona sahip olabileceğimiz anlamına gelmez. Hele de üzerinde sahibinin adı yazıyorsa mutlaka araştırıp sahibine ulaştırmalıyız.
5: Anladım hocam. Bundan sonra bulduğum eşyaların mutlaka sahibini arayacağım. Zaten kuyruklu saat mi olur?
0: Kuyruklu değil, köstekli saat. Birazdan Tahsin amca gelir. Onu bulduğuna eminim çok sevinecektir.
3: Görme ve işitme engelliler için bulduğumuz fikirlere de siz çok sevineceksiniz hocam.
0: Oo, ekip yine boş durmamış maşallah. Anlatın bakayım neler varmış?
2: Ben anlatacağım.
3: Hayır ben.
4: Ben.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için

0: kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.
2: Hadi o zaman.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkonda ne sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ahsen, Mia, siz yetimhane müdürünü bulun.

0: Suf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
1: İyilik için!
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
3: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
4: Tabii. Sorun ne Yusuf?
3: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
4: Şimdi buluruz.
0: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
5: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
0: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
6: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
0: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
6: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
0: Sonuca gel Yusuf.
6: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
0: Durum ne Yusuf?
3: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
3: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
4: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
7: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
4: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
0: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
3: Bence hak ettim.
0: O zaman dönüş vakti.
5: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.
8: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ellerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir miçomuz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.
0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç, seni çok seviyorum da onu söylemek istedim.
0: Ay benim tatlı kuzum. Ben de seni çok seviyorum.

0: gel kardeşim. İşte dikkat balonu burada.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar, hoş bulduk.
1: Ben Elif, dikkat balonunun miço'suyum.
2: Miço mu? O da ne demek?
1: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
2: Anladım, çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
1: Memnun oldum. Arkadaşlar, Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
0: Ne zaman gelecek?
1: Birazdan gelir.
0: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
1: Sema abla içeride hazırlık yapıyor, yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
2: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
0: Elim Sende.
2: Ya abi, bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim, baştan başlayalım.
0: Peki peki, beşe kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. Bir, iki, üç, dört, beş.

0: Ya abi, hep beni ebeliyorsun.
1: Hanginizi yetişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
0: Hayır ama, hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.
2: Ama

0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
2: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testine su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup bitene anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
2: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
3: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Ucu. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç eylemiş. Pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
3: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Ağabeyini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş, iki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde ağabeyi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
3: Ne görmüş?
0: Arka masada ağabeyi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış, çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
3: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
2: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
3: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
2: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz

0: Birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar, değil mi?
1: Evet.
2: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet, kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
2: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
1: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
2: Peki, hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
1: Testi.
2: Tebrikler Betül, 2 puanın oldu.
3: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
1: 2.
3: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız. Ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
1: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
4: Bana mı? Neden?
1: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
4: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Mıt mıt mıt mıtlı bitti sana. Lay lay lay kazandı yine doğru. Şıp şıp şıp barıştık kucaklaşım.
2: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
3: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atının sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
3: Deh Viko deh.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemek

0: çok severim. Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
0: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar?

Yine olmadı Hagu. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hagu'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: bak bak bak.
1: Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce bana oturun, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.

0: kitabım kayboldu. Bunun için mi bu kadar üzgünsün? Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştüm. Başardım. Sıra sende.
0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım Eymen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
0: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
2: Nasıl yani?
0: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
2: Evet.
0: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
2: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
0: Hayır.
2: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
0: Anlattı mı?
2: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
0: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
2: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
0: Beni mi?
2: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
0: Hadi ya.
2: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: burada durduk piknik yapmak için.
1: Evet, mis gibi kuş cıvıltıları. Tertemiz doğa. Tertemiz dedim ama. Şuradaki çöplere bak Sefa. Aa, ormanın içine kim getirip atmış bunları?
2: Nine, hadi yine ormandaki hayvanlar masalını anlat.
3: Çok mu sevdin sen o masalı?
2: Evet Nine, çok güzel bir masal o.
3: Peki, bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde mutlu hayvancıklar yaşarmış.
4: Hasan, oğlum.
2: Efendim anne.
4: Şu çöpleri geri dönüşüm alanına bırakıp geliver oğlum.
2: Ya anne, ninem masal anlatıyor, sonra...
3: Hadi oğlum, önce annenin dediğini yap, sonra gel anlatayım masalı.
2: Ya tamam, peki.
1: Buraya böyle atıp gitmişler.
0: Ama bu çok ayıp.
1: Hadi gidip durumu annemlere anlatalım da bir çözüm düşünelim.
2: Her gün çöpleri geri dönüşüme götürmek zorunda mıyım ben? Ninemden ormandaki hayvanlar masalını dinlemek varken niye çöp atmaya gidiyorum? Ben çöp atmayı sevmiyorum ki. Ormandaki hayvanlar masalını seviyorum. Bunu da buraya atayım. Gidip masalımı dinleyeyim. Aferin sana Hasan.
0: Abla baksana, çöpleri buraya atan oymuş.
1: Evet kardeşim, ormandaki hayvanlar masalını dinlemeyi seviyormuş bir de.
0: O zaman ormanları da sevmesi gerek.

0: hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Bugün heybeli tiyatro olarak oynayacağımız tiyatro oyununun konusu doğayı temiz tutmak.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde bir serçe yaşarmış. Bu serçe bir gün ormanın en uzun ağacının tepesine konmak istemiş.
0: Neden istemiş?
2: Masal bu ya torunum. Öyle istemiş. Serçe bu ağacın tepesine konmuş konmasına, lakin çok uzun uçmak zorunda kaldığı için çok yorulmuş. Kanatlarını çırpıp da uçacak durumda değilmiş. Beni buradan kurtarın diye bağırmaya başlamış.
3: Serçe, vah serçe, ne işin var ta en tepede? Bu ağaç çok büyüktür. Ben dallara tırmanma konusunda pek becerikliyim ama ben bile çıkamam en tepeye.
2: Ve tırmanmaya başlamış. Ama ağaç o kadar uzunmuş ki maymun bir türlü tepesine ulaşamamış.
0: Eyvah!
3: Serçe, sen bekle, ben sincabı çağırıp geleyim. O da pek güzel tırmanır ağaçlara.
2: Maymun serçeye sen bekle demiş. Sanki serçe bir yere gidebiliyormuş gibi. Maymun yanında sincapla gelmiş.
1: Hoppala serçecik, ne işin var senin en tepede?
3: Ben de öyle dedim sincap, ben de onu sordum.
1: Ne dedi?
3: Cik cik dedi.
1: Cik cik ha? Hadi öyleyse tepeye çıktığın gibi in aşağı.
3: İnemiyor. Sincap inebilse zaten iner. Sen tırmanıp alamaz mısın onu oradan? Ha?
1: Bunca yıldır bu ormanda yaşarım. O ağacın tepesine tırmanmış bir tek sincap bile görmedim. Ama bir deneyeyim.
2: Sincap denemiş ama o da çıkamamış.
0: Peki ne yapmışlar dede?
2: Zürafayı çağırmışlar. Boynu uzun, o belki yetişir diye.
3: Hadi zürafa, hadi uzan da alıver onu oradan.
4: Yahu maymun, senin gözün görmüyor mu? Ben uzansam ne yazar? Ben değil, benim gibi 40 zürafa üst üste çıksa uzanamaz ona.
2: Zavallı serçe artık o kadar yorulmuş ki dala tutunamıyormuş bile. Düştü düşecek. Ama zürafanın bu söylediği sincabın aklına bir fikir getirmiş.
0: Ne fikri?
1: Buldum. Bütün hayvanları çağırıp burada toplayalım. Zürafanın dediği gibi hepimiz üst üste çıkıp onu kurtaralım.
3: Harika, müthiş fikir.
2: Bütün hayvanlar üst üste çıkıp devasa bir kule yapmışlar. Bu kule büyük ağacın tepesine kadar uzanmış. Serçe de böylece kurtulmuş.
0: Ne güzel. Çok sevdim bu masalı dede. Her gün bunu anlat bana. Hep bunu anlat.
4: Sefa oğlum, şu çöpleri geri dönüşüm alanına bırakıver.
0: Anne, orası çok uzakta. Birazdan dedem gelecek, bana ormandaki hayvanlar masalını anlatacak.
4: Tamam oğlum, sen de çöpleri atıp gelirsin, masalını dinlersin.

0: çöpleri geri dönüşüme atmak yerine masal dinlemek istiyordum. Aslında her taraf orman, bomboş arazi. Çöpleri buraya atsam ne olur ki? Atayım gitsin. Kim görecek? Peki bu doğru olur mu? Orman kirlenir. Ama eve gidip hemen masal dinlemek istiyorum. Atayım gitsin. Kocaman orman. Bir benim attığım çöple kirlenir mi hiç?
1: Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde bir serçe yaşarmış. Bu serçe bir gün ormanın en uzun ağacının tepesine konmak istemiş.
0: Masal bu ya, değil mi dede?
1: Evet torunum. Serçe bu ağacın tepesine konmuş konmasına lakin çok yorulmuş.
0: Beni buradan kurtarın diye bağırmaya başlamış.
1: Evet, bağırmış. Bağırmış. Bağırmış. Bağırmış.
0: Maymun mu gelmiş?
1: Hayır, gelmemiş.
0: Neden? Yoksa bu sefer önce sincap mı gelmiş?
1: Yok, maalesef serçeciğin imdat çığlığına hiçbir hayvan gelmemiş.
0: Ama neden?
1: Çünkü bu ormanın etrafında yaşayan insanlar çöplerini hep ormana atıyorlarmış. Pikniğe gelenler çöplerini toplamadan gidiyor, orman kirlendikçe kirleniyormuş.
0: Ya peki ne yapmışlar dede?
1: Başka ormanlara gitmek için yollara düşmüşler. Yuvaları da terk etmişler. Arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmışlar.
0: Orman kirlendi diye hemen gitmeleri mi gerek?
1: Orman onların evi torunum. İnsanların doğayı, ormanları kirletmesi onları yerlerinden, yurtlarından etmiş.
0: Anladım dede.
1: Nereye?

0: gelmiş kamyonet.
1: Sevdin mi?
0: Evet, çok sevdim.
2: O da Düt Düt.
0: Hem Düt Düt'ü sevdim, hem de bugün oynadığınız tiyatro oyununu.
3: Öyle mi?
0: Evet, bugün sizden çok güzel şeyler öğrendim. Çöplerimizi geri dönüşüme atmamız çok önemliymiş. Bundan sonra buna çok dikkat edeceğim.
1: Çok sevindim bunu duyduğuma. Hasan, biz bu gece bu köyün misafirhanesinde kalacağız. Eğer istersen yarın sabah biz de sana yardım ederiz.
0: Teşekkürler. Ben kendim hallederim. Ama sizden başka bir ricam olabilir mi?
3: Nedir?
0: Düt Düt'ün kumandasına bir kere basmama izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Harika.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: mucizevi gözler.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii, tabii.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii. Neyse, girdim ejderhanın mağarasına, yaktım fenerimi. Ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre...
0: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
1: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
1: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
1: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime, bir de ne göreyim?
0: Ne?
1: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki...
0: Ne oldu?
1: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
0: Aferin ya. Ben de gerçek sanmıştım.
1: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
0: Helal dayıma.
1: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
0: Tabii.
4: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.
5: Dayı, kalk hemen.
1: Ne oldu yine?
5: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
1: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
5: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
5: O zaman?
1: Ya

0: Şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
1: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
0: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
1: Buyur dayıcım.
2: Ne oldu oğlum?
3: Ejderha gördük baba.
4: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
5: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
2: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
6: Dayıcım bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
0: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabi. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
5: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
0: Ejderha yakalayacağım.
5: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
6: Tasmaya ne oldu dayı?
0: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
5: İyi bakalım, al bir tane.
0: Biraz da ip alsam.
5: Tamam, hadi al.
1: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
0: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Onu çadırımızdan göreceğiz. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
1: Harika. Her şey tamam.
0: Hayır, değil. Bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabii. Niye bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
3: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
0: Nasıl oldu bu ya?
4: Gözündeki bant yüzünden oldu.
0: Ne alaka? O benim korsan bandım.
4: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
0: Kafam karıştı yani.
4: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
0: Bundan kolay ne var ya?
1: Olmadı.
4: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
1: Yaptım.
0: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
1: Ben de gözümden olmam.

0: Dayıcım dikkat et.
1: Merak etmeyin yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He, tamam. Yakaladık, yakaladık!
2: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız?
1: Ejderhayı yakaladık baba. Hmm. Ben demiştim size. Tabii.
2: Kime anlatıyorum?
1: O değil de. Koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya?

0: yoksa kafes yap buna.
1: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
2: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
0: Ha? Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
3: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
0: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
4: Ateş saçmıyor Zeki'cim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
0: Sahiden öyle ya.
5: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
4: Hayır Yusuf'cum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
6: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
2: Tilkiye ne yapacağız?
5: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
1: Gümbele kıskandı, rakip istemiyor.
0: Ben bir karar verdim.
3: Yandık o zaman.
0: Tilki benim olacak tabii.
1: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
0: Ağır ol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
6: Zeki, kedi değil miydi o?
0: Evet, kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
4: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
0: Annesi babası mı?
4: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
0: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
5: Sorun çözüldü o zaman.
3: Aferin Yavuz. Hadi git bakalım.
0: Yemeği de kaptı. Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır. Hı?
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya, tabii ki ben.
3: Dayıcım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yavaşma baba.
1: Şey yok aslında.
3: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
0: İnsanlığın en büyük problemi mi?
1: Evet.
0: Neymiş o?
1: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
3: Zeki Getti mi?
1: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
0: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
1: Dahi yani değil mi?
2: Ben deseydim olmaz derdin ama.
1: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
3: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
0: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
2: Ben bile daha hızlı yedim.
1: Hiç de bile. Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
3: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
1: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
1: Harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
0: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
2: Annem geldi.
3: Yaşasın, kurtuldum.
0: Ben anneme yardım edeyim.
2: Ben de.
1: Bunlar bakça. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet, bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir!

0: Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
1: Tamam dede.
2: Ben onlarla ilgilenirim.
0: Aferin sana be Murat.
3: Bu bidonda hiç su kalmamış Sübeyir.
1: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
3: Aa, aklıma bir oyun geldi. Sübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
2: Tamam. Peki Zemzem?
1: Zemzem de haberci kuş olsun.
3: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler. Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
1: Emredersin kaptan.
3: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
2: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
3: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
2: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
1: Kaptan, sen de giymelisin.
2: Asıl sen giy Tayfa.
1: Seninki patlamış. Yenisini al.
2: Al sana.
1: Bu da sana.
3: Atamadı ki.
4: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
0: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
4: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
0: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
4: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
0: Yakın sayılır. Neden sordun?
4: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
0: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
4: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
0: Ben anladım.
4: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
0: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
1: Emredersin dede.
0: Yumurcaklar sizi.
3: Elindeki ne amca?
4: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
1: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
4: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
0: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
4: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
2: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
4: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
2: Hadi baba, hadi Şerif amca.
3: Size güveniyoruz.
1: Daha hızlı.
0: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
4: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
1: Aa, su çıktı,
3: çıktı.
1: Yaşasın.
0: Çok şükür ya Rabbim.
1: Buz gibi soğuk.
0: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
4: Hepimizden iyi.

0: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
1: Elhamdülillah.
2: Murat abi yine gel.
3: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
2: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
0: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
3: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
0: Rica ederim.
1: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
3: Hoşça kalın.
4: Peygamberimize bizden selam götürün.
3: Baş üstüne.
1: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
3: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
1: Benim de öyle.
3: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
5: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
3: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
5: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
3: Benim kulaklarım iyidir.
1: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım, neredesiniz?
3: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
1: Öyleyse sayın yolcularımız, Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
3: Aa! Bir tane daha mı?
1: Çok sevimliler.
3: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh! Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
1: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
3: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mamalarını, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Tadı nasıl? Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Abi, sen ne kadar mühendis bir abisin. İyi ki benim abimsin.
1: Sen de iyi ki benim kardeşimsin.
0: Sen olmasan harçlıklarımın hepsini şekerleme alırdım. Kumbarama para kalmazdı.
1: Ben ne yaptım ki?
0: Ben bakkalda çantamı doldurarken hemen anında hesapladın harçlığımı ve beni durdurdun.
1: Bu benim için zor bir şey değil Cemre.
0: Neden? Sen bilgisaray mısın?
1: Bilgisaray değil canımın içi, bilgisayar.
0: Bilgi mi sayar? Ama bilgi saymıyor ki. Siz onda geziyorsunuz diye bilgisaray olduğunu düşünmüştüm.
1: Aslında güzel düşünmüşsün. Doğru. Başlangıçta bilgi saymak için tasarlanmış ama sonradan işler değişti. Neyse, sen de benim yaşıma geldiğinde kolaylıkla hesaplayacaksın, merak etme.
0: Peki.
1: Geldik.
0: Hayır, gelmedik.
1: Geldik Cemre, bizim evimiz bu.
0: Ama bu bizim evimiz olamaz.
1: Ne diyorsun Cemre?
0: Bütün evler aynı, bizim evimiz farklı olmalı.
1: Farklı işte, bizim evimiz bu. Bak kapıda 5 numara yazıyor.
0: Onu ben de görüyorum abi. Ve 5'i okumayı biliyorum ve de 5'i yazmayı da biliyorum. Ve de evimizin sokak numarasının 5 olduğunu da biliyorum.
1: Ne istiyorsun kardeşim, seni anlamıyorum.
0: Bizim bahçemiz gibi olsun abi. Kapıda süslerimiz olsun, çiçeklerimiz olsun. Hayvancıklarımız olsun. Kelebekler, kediler, kuşlar, şavşanlar, şincaplar.
1: Ne gerek var Cemre? Bahçemizde kediler, kuşlar zaten var.
0: Kediler, kuşlar herkesin bahçesinde var abi. Ben yalnızca bizim bahçemizde olan şeyler istiyorum.
1: Bugün bahçede çok işim var Cemre. Ama sen istiyorsan annemle fidanlığa gidip bahçe süsü alabilirsin. Şu kumanyayı anneme götürüp geliyorum. Sonra işime bakacağım.
0: Abim işine bakacak. Annem de işine bakacak. O zaman ben işime bakamayacağım. Hep yavrucuğuma bakacağım. Sanki ben anne miyim? Anne de olurum yavrucuğum. Sen sakın üzülme.
1: Annemin de çok işi varmış.
0: O zaman bilgisayarda gezmenin tam sırası.
1: Ne? Neden?
0: Bahçe süsü nasıl yapılır? Ona bakacağız.

Ha ha ha!

0: sakın ağlama. Ha? Hamurunun suyu yeterli. Gözyaşı eklemene gerek yok.
1: Abi, çok komikli sözler bunlar.
0: Gel bakalım. Önce şu elleri bir kurtaralım. Ellerini ovuştur şimdi. Kalan hamur da dökülsün parmak aralarından.
1: Yaşasın. Ellerim kurtuldu.
0: Sen yoruldun kardeşim. Biraz ben devam edeyim.
1: Ha, peki abi. Sen nasıl istersen.

0: İşte oldu.
1: Hayır, olmadı.
0: Neymiş? Mis gibi de tavşan işte.
1: Şavşan oldu ama havucu yok. Aç mı kalsın?
0: Oyuncaklar acıkmaz canım.
1: Kuralları biliyorsun abi. Oyunda oyuncakların oyuncak olduğu söylenmez.
0: Oyun oynamıyoruz Cemre. Bahçe süsü yapıyoruz. Bahçe süsleri acıkmaz. Ama yine de tedbirli olmak lazım.
1: Ay, çok güzel havuç yaptın abi. Ama ben boyayınca belli olacak. Şimdi peynir gibi görünüyor. Ben de komikli söz söyledim.
0: Alemsin Cemre. Tavşan bitti. Şimdi sıra sincapta. Bu gövde için. Bu da kuyruğu.
1: Bu da fındığı.
0: Hay yaşa. Ben de sincap ne yer diye düşünüyordum.
1: Düşünme abi, bana sor. Ben de bazı şeyler biliyorum.
0: Haklısın kardeşim.
2: Cemre yine abisini kendi maceralarına dahil etmiş anlaşılan. İlahi cimcime.
0: Ne yapıyorsun Cemre? Bir türlü şekil veremedin hamuruna. Yardım etmemi ister misin?
1: Gerek yok abi. Kendim de kelebek evi yapabilirim.
0: Kelebek evi mi?
1: Evet, böyle küçük tatlış bir ev. Arkasında da kanatları olacak. Kelebekler bahçemize gelince kanatları görüp kendi evleri olduğunu anlayacak. Ve bu evde kalacaklar.
0: Bu evde kalacaklar demek. Ama bu hamur ne zaman eve dönüşecek?
1: Az kaldı abi, dışı bitti. Şimdi içini yapıyorum. Sonra da kanatlarını takacağım.
0: Sen evi bitirene kadar hamurun kurur ve evinde çatlar. En ufak bir darbede de kırılıp gider.
1: Çatlamasın. Lütfen evim çatlamasın.
0: Çatlamaz, merak etme. Ben bir an önce bitir de güzelce boya diye dedim.
1: Evet, bir an önce bitireyim. Güzelce boyayayım.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede.
2: Senin keyfin mi yok cimcime?
1: Hamurum kurumadan kelebek evimi bitirmem lazım. Yoksa evim çatlayacak.
2: Niye çatlasın canım?
0: Ben bir an önce bitirsin de eğlenceli boya kısmına geçsin diye dedim dede.
2: Ben de boyama işlerinden sıkılıyorum be cimcime. Müsaaden olur mu? Evi ben bitireyim, boyasını sen yap.
1: Müsaade senin dedeciğim. Hemen gidip boyalarımı getireyim.
2: Cimcimeye bak sen. Hiç fena değil. Güzel düşünmüş.
0: Düşünce güzel de uygulamak imkansız.
2: Kim demiş?
0: Tek parça bir malzeme. İçe oyularak öyle bir yapı mümkün mü?
2: Elbette mümkün. Ecdat yapmış nitekim.
0: Öyleyse rota belirlendi.
2: Eyvallah. Ama önce şu evi yapıp ev sahibine teslim edelim. Haydi bismillah.

0: dead.
1: Oh.
0: Mimar Sinan'ın inşa ettiği diğer minber minare de Fatih'te.
2: Biliyordum. Mimar Sinan'ın eseri olduğunu biliyordum. Böyle yenilikler hep onun elinden çıkıyor.
0: Şimdi bu minareye dikkatle bakmanı ve neden burada olduğumuzu söylemeni istiyorum.
2: Bakıyorum. Çok güzel. Kenarları taştan oyulmuş bir kafes adeta.
0: Evet. Başka?
2: Minarenin külahı da pek şık.
0: Burada olma sebebimizi sordum evlat.
2: Bu minare tek parça mı yani? Nasıl ya? Öylece tek taştan uyularak mı yapılmış?
0: Aynen öyle evlat.
2: Diyorum ya dede, böyle işler hep Mimar Sinan'ın başının altından çıkıyor diye.
0: İlahi çocuk. Sokullu Mehmet Paşa Camii, diğer adıyla Köprübaşı Camii. Sokullu Mehmet Paşa tarafından tahmini 1566-1567 tarihlerinde Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
2: Neden Köprübaşı Camii deniyor peki dede?
0: Mimar Sinan'ın diğer meşhur bir eseri olan Büyükçekmece Köprüsü'nün yakınlarında olduğu için.
2: Köprüyü de görür müyüz dede?
0: O muhteşem eserin hakkını vermek için daha fazla vakit ayırmak lazım evlat. Etrafında kervansaray ve çeşmeyle muhteşem bir kompozisyon saklı orada.
2: Hakkın var dede. Şimdi bu fantastik minareye odaklanalım.
0: Fantastik ha. İlahi çocuk.
2: Öyle ama dede. Mimar Sinan'ın eserlerini gezmek masal diyarındaymış gibi hissettiriyor.
0: Hakkın var evlat. Yekpare taştan oyularak yapılan bu minare monolitik, yani tek parça olması nedeniyle sıra dışıdır. Minare Türkiye'de eşsizdir ve bir benzeri yalnızca Mısır'da vardır.
2: Dede, iyi ki Cemre bu minareyi görmedi. Yoksa kelebek evinin duvarlarını böyle dantel gibi oymamızı isterdi.
0: Hakkım var evlat. Kelebek kanadı takarak kurtulamazdık o vakit.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla, mantıyla. Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem. Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Cik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kulu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.

0: Bakalım Ali'ciğim, yeni bulmacan hayırlı olsun.
1: Eyvallah Arif baba, hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: İşte yan yana diziyorum. Yetenek. Selamun aleyküm Arif baba.
1: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
0: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
1: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
0: Eyvallah Arif baba.
1: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz. Başkaları değil.
0: Anladım Arif baba.
2: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
0: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Aman, o da ne öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: tuttuğun tutamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bakma.
1: Haklı karınca.
2: Selamun aleyküm nene.
3: Aleyküm selam yavrum. Pek de neşelisin. Günün nasıl geçti diye sormama gerek yok herhalde.
2: Sen sormasan da söyleyeceğim. Günüm çok neşeli geçti. Oyun oynamaktan beslenmemi yemeye bile vakit bulamadım.
3: Aa, ne yapıyorsun Kura? Yiyeceğini çöpe mi atıyorsun yoksa?
2: Ne yapayım nene? Hava çok sıcaktı. Çoktan bozulmuştur.
3: Olsun. Yine de çöpe atmamalısın.
2: Ama bozuk yiyecekler bizi zehirlemez mi?
3: Bizi zehirleyebilir ama bitkiler ve diğer bazı canlılar onlardan faydalanabilir.
2: Ya, bilmiyordum. Kalan yiyeceklerim artık bir işe yarayacak. Çok mutluyum.
3: Çabuk öğreniyorsun. İsraf çok kötü bir şeydir evladım. Tutumlu olmazsak kıtlık zamanında zorluk çekeriz. Hem de yuvamızın bereketi kalmaz.
4: Bu görmüş olduğunuz uzun zaman önce yaşamış bir karınca kolonisinin kalıntıları.
5: Aa, şurası saraya ait kalıntılar olmalı.
6: Sarayları nasıldı acaba?
7: O kolonide de çalışmak var mıydı?
5: He?
8: Ne yiyorlardı peki?
2: Bu koloni nerede yaşamış profesör?
4: Burada, bizim topraklarımızda.
5: Biz neden görmedik bugüne kadar?
4: Koloni yabana çok yakın bir yerde. Oralara pek gitmiyoruz çocuklar. Biliyorsunuz.
6: Harabeleri gezemez miyiz yani?
9: Harabeler sessiz, sakin yerlerdir. Gezmek isterdim.
2: Bugün okul çıkışı harabelere gidebilir miyiz?
5: Akşam olmadan evlerimize döneriz. Söz veriyoruz.
4: Aslında harabeleri gezmenizi çok istiyorum. Geçmiş kolonilerin yaşantılarından çıkartacağımız dersler var.
8: Suya uzak yerlerde yiyecek bulmak çok zor olmalı.
6: Hiç alışveriş merkezi yok. Düşüncesi bile korkunç.
5: Akademiye benzer bir yerde göremiyorum. Çok geri kalmış olmalılar.
7: Harabelerin neden böyle göründüğünü buldum. Kolonide hiç oyun sahası yok. Sıkıntıdan patlamış olabilirler.
4: Pekala. Gidin yakından inceleyin harabeleri. Bakalım o hale gelmelerinin sebebini bulabilecek misiniz?

0: Sanırım bunlar saraydan geriye kalanlar.
1: Siz de bu saraya ayak basmak istemez misiniz?
2: Bu toprakta bir zamanlar yiyecek üretilmiş. Çiftlik burası.
1: Beni mi arıyorsun?
3: Hayır, Amber'ı arıyorum.
2: Amber'ı arasam ben arardım Dura. Oradaki yiyecekler çoktan bozulmuştur dostum.
3: Yiyecek aramıyorum Dalyan. Çiftlik olup da ambar olmaması dikkatimi çekti yalnızca.
4: Buldum.
1: Tebrik ederim dostum. Beni buldun.
4: Yuvanın bu hale gelmesinin sebebini buldum. İsraf.
0: Durun.
4: Koloni israf yüzünden harabeye dönmüş olabilir.

0: yani?
1: Koloni tekiler üretim yapmışlar ancak elde ettiklerini tüketmişler. Duray'ı duydunuz. Yiyecekleri sakladıkları bir ambarları yokmuş.
0: Mantıklı. Kuraklık olunca da aç kalmışlar. Bunları hemen not almalıyım.
1: İncelememiz bitince yuvaya dönmeye söz vermiştik. Hadi toparlanalım arkadaşlar.
2: Hayta yok.
3: Nasıl yani?
2: Sanırım bize kızıp gitti.
4: Bence gitmemiştir. Saklanmıştır.
0: Acaba nereye saklandı?
1: Hayta!
5: Hayta!
1: Hadi çık artık
5: Hayta.
1: Ortaya!
5: Yeter artık, çık ortaya!
1: Hayta! Akşam olmadan Hayta. Dönmemiz lazım, hadi!
5: Hayta!
1: Yol ayrımına geldik. Çok dikkatli olmalıyız.
5: O iş bende. Ne tarafa gidiyoruz?
1: Bilemiyorum Sara. Hiç ilerlememek en iyisi.
4: Bu taraftan.
3: Çok güzel.
1: Harika.
4: Kaç bin yıllık acaba?
5: Aman Allah'ım. Mağara resimleri inanılmaz.
3: Renkler hala canlılığını koruyor.
4: Evet, sanki yeni yapılmış gibi.
5: Aa lütfen, nasıl bir şey keşfettiğimizin farkında mısınız arkadaşlar?
1: Üzgünüm Nazlı, keşfettiğimiz şey ne yazık ki Hayta'nın resim yeteneği.
5: Hayta.
6: Buyurun benim.
5: Gel buraya.
6: Sen gel de yakala.
1: Eyvah! Eyvah! Deprem oluyor.
6: Kaçalım.
5: Koşun.
6: Koşun.
5: Koşun. Koşun. Hadi kaçalım.
1: Koşun.
3: Kapalı kaldık.
2: Ama olmaz. Burada açlıktan ölürüz.
1: Durun arkadaşlar. Sakin olalım. Ne yapacağımızı düşünelim.
5: Kayı

0: Hay Allah, kıpırdamıyor.
1: Olmaz, ben kapalı ortamda kalamam.
2: Bize bir kapı çizmek ister misin?

0: Yavruların sağlığından endişe etmeye başladım Şura. Hava karardı ve hiçbiri ortada yok.
1: Merak etmeyin kraliçem. Hepsini bulacağız.
0: Ah, neredesiniz çocuklar?
2: Efendim, çocukların nerede olduğunu öğrendik.
3: Hı? Yavru karıncalar bir inceleme gezisine çıktılar. Ama hava kararmadan dönmeleri gerekiyordu.
0: Nerede olduklarını biliyor musunuz profesör?
4: Evet, elbette.
5: Burada bir başımıza kaldık. Çok korkuyorum.
6: Ne oldu Dura? Kraliçeniz konuşuyor. Sizinleyiz. Yanı başınızdayız. Sakın korkmayın.
5: Ha? Durun, durun. Sessiz olun. Dinleyelim.
0: Merak etmeyin yavrularım. En kısa zamanda sizi oradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız.
1: Merak etmeyin kraliçe. Hmm. Dura sesimizi duymuş ve arkadaşlarına aktarmıştır.
0: İnşallah Şura, inşallah.
2: Mağaranın içindeki yollardan biri kayalarla kapanmış. Çocukların orada olduğunu düşünüyoruz.
0: Oraya giden başka bir yol bulamaz mıyız?
2: Askerlerim mağaranın her tarafını araştırıyor sevgili kraliçem. Bir yol varsa muhakkak buluruz.
0: Peki ya yoksa?
3: Var, var sevgili kraliçem.
7: Bizi bulmaları ne kadar sürer acaba?

0: Buradalar Hayta, yanı başımızdalar. Azıcık sabredeceğiz.
1: Ben acıktım.
0: Al, bana fazla geldi. Bunu yiyebilirsin.
2: Ben de çok üşüyorum.
0: Ateş yakarız şimdi, ısınırsın.
3: Nereden odun bulacağız?
0: Buldum, fenerlerinizi verin. Bakın, işte oldu bile.
2: Ah, buldum.
4: Ne buldun? Çıkış yolu mu?
2: Evet. Duman belirli bir yöne gidiyor. O dumanı çeken bir baca olmalı.
5: Baca mı? İyi de çıkış yolu bu mu?
2: Duman baca gibi bir yerden dışarı çıkıyor olmalı. Dışarı diyorum arkadaşlar, dışarı.
4: Ne? Dışarı mı?
0: Aa, dışarı çıkabilecek miyiz?
1: Allah'ım çok şükür.
2: Hadi çabuk.

0: Neden bu kadar uzun sürdü? Nerede benim yavrularım?
1: Buradayız.
0: Oh Allah'ım, sana şükürler olsun.
2: Çok şükür Allah'ım.
0: Ah çocuklar, mağarada ne işiniz vardı?
3: Bulduk.
0: Hı? Neyi buldunuz evladım?
3: Koloninin neden bu hale geldiğini bulduk. Kraliçen, şimdi burada ambar var ama çiftlik yok.
4: Hayır, ay öyle değil. Tam tersi.
3: Ha, yok. Ambar yok ama çiftlik var. Yani kraliçem, her şeyin bir sebebi var.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Deh. Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: öyle.
1: Belki lazım olmuştur.
0: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım.

0: çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık?
2: Tamam be, varım.
0: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
1: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
2: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
1: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
2: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
2: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam
1: hocam.
0: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
2: Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
2: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
0: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
1: Yardım mı?
3: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Olur tabii.
2: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
0: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
0: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
2: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
1: Evet.
0: Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
2: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
1: Ayıp ettik.
2: Şşş.
1: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalga...

0: Sandığın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
2: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
2: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
2: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
4: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
5: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
2: Altından ceviz sanmışsındır.
5: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
5: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Çık çık çık. Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamun aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Roger Rabbit.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
4: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Taşı ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
6: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
4: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
6: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
2: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
1: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Durun! 10 yüzgeç attık.
2: Şu da neyin nesi?
4: İşte tıpkı resimdeki şey.
1: Abi ya, bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
6: Burası çok dar.
2: Sakin ol Puf.
6: Sakin olamam. Olamam.
1: Tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...

0: geçtik.
1: Hani? Burada kimse yok.
2: Kaju!
3: Kaju! Neredesin?
4: Bir ses duyuyorum sanki.
0: Ses şuradan geliyor arkadaşlar.
5: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
2: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.

0: inanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
1: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da... ...öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
2: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
0: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
3: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
0: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
2: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
0: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
4: Rica ederiz.
0: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
3: Sadece bugünlük dedektif.
1: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
5: Annem ilgi var. Ha? Ha?
6: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam, ne yapsam?
2: İncilerim, hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
2: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
3: Çok, hem de bugün.
7: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
2: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
0: Canım annem benim.
8: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
2: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
7: Yaşasın!
3: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
6: Ama nasıl?
2: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
8: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
3: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
6: En sevdiğim oyuncağım ayıcık Tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
7: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
3: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
2: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım, prova yapacağız. Herkes sahneye.
8: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
2: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
0: Annem, çok özledim, çok.
3: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
1: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
2: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
8: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
7: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Birisi var, her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
6: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir. Süper bir kahraman gibidir.
7: Şaşkınım. O en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
3: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
9: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür iyi ki annemsin anne.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
2: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
3: "Nasıl yani?"
1: açıkladı.
2: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
1: Ve sonra
2: "Hadi gel göbeğini serinletelim,"
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
2: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor.

0: O kadar bağırmasan ne var sanki?
1: Diyerek çıkıştı Ayla Cırcır'a. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi."
1: dedi. Ayla güldü buna.
0: Doğru.
1: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
0: Eyvah! Ya Ayıysa?
1: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır."
1: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
1: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
0: "Nereye gideceğiz?"
1: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar, denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin

0: daha solundaydı.
1: "Aferin, bu çok iyi bir hareketti,"
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: "Şükürler olsun,"
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar Neşe'yle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
2: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
3: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi güne bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı ağaçlar kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan, bana bakacaksın bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Be. Hala yüzüme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf. Keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım. Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
3: Sorma Hacı İvat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
2: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
3: Yok sana dakika makika Hacı İvat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
2: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
3: Tamam, alayım.
2: He? İtiraz etmeyecek misin?
3: Yoo, niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
2: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
3: 5 değil, 3 akçe.
2: 3 akçemi?
3: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
2: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
3: Evet.
2: Versene 5 akçemi.
3: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
2: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
3: 3 veririm.
2: 5 isterim.
3: 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
2: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
3: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
2: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel! Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of! Yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
0: Selamün aleyküm Hacivat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacivat efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Teselli bulduğum şeye bak ya.
3: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
3: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
3: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
3: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
0: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
3: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
0: Ya sen ne iyi adamsın.
3: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
0: Hemen anlatayım meramımı.
3: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
0: Hı, kıpır kıpır mı?
3: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
0: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
3: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
0: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam, tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. İki orta bir sade. Haydi bana müsaade.
3: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu kara gözün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
0: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. 2 kıpır 50'şerden ama neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
1: Karagöz.
0: Buyurun efendim.
1: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
0: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
1: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
0: Bir bak bakalım. Her zamanki gibi miyim?
1: Niye ki?
0: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
1: Ne olmuş bu adama ya?
0: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
2: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
0: Senden bir selam alacağım var Hacivat Efendi. Ona say.
2: Ha? O da ne demek?
0: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
2: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
0: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
2: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
0: Aklını aldım milletin aklını. Ha, ne oluyor? Amanın elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın. Uy, duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin.
2: Yettim Karagöz.
0: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of. Ne oluyor Hacıvat?
2: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
0: Yırtılıyor.
2: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
0: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
2: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
0: Yok ya, ben niye koyayım?
2: Peki kim koydu?
0: Tüccar.
2: Tüccar mı?
0: Evet. Bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo. Şey dedi. Koy dedi birbirine.
2: Her neyse Karagöz. Bırak şimdi hesabı kitabı.
0: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
2: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
0: Senin kalemin var. Benim yok.
2: Nasıl yani?
0: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
2: Ah be Karagöz'üm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
0: Sahi mi?
2: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
0: Yaşa Hacivat.
2: Dur Karagöz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım öyle mi?
0: Evet, aynen o kalem.
2: Yahu ben alim olsam o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
0: Öyle mi yaptı?
2: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
0: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
2: Yürü Karagöz'üm, bunun hesabını soracağız ona.
0: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacivat, 100 mü çok, 5 mi çok?

0: Duyduk, duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini. Tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı. Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
1: Sultanın fermanı mı?
2: Öyle dedi. Duymadın mı?
1: Bakayım. Kaçakçıya satılmasını emretti sultanımız.
0: Canım, aldıkları paraya elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
1: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
0: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
1: Tamam Hacivat, tamam, onu da aldım.
3: Bir de sultanımız buyurdular ki bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
1: Etmem.
3: Bu iş bu kadar.
0: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
3: Hacivat, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
0: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
3: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama suyu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
7: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım.

0: Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
1: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
2: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
3: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
4: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
6: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
6: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
6: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
6: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
6: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
6: Şu tarafa.
8: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
5: Sonra nereye gitti?
8: Şu tarafa.
1: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
1: Sonra şu tarafa gitti.
9: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
8: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
4: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
4: Hami değil mi o?
5: O galiba. Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
10: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
10: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
5: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
6: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
12: Efendim teyzeciğim.
6: Gelsene buraya.
12: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
6: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
12: Siz de mi duydunuz?
6: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.